0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayrolsun. Hayrolsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
6: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
6: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
7: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
8: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
9: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. Bölüm.
9: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
5: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
10: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
11: Nereye kadar dayanabiliriz?
5: Bir çözüm var aslında.
10: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
5: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
10: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
5: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
10: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
12: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
13: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
12: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
10: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
5: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
10: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
14: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
15: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
5: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huyey geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
10: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
12: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
10: Yok, bu mümkün değil.
12: Bize bunu bir daha teklif etme.
10: Sen atalarına ve Yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
5: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
14: Sept günü yasağını bozamayız.
12: Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
5: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
10: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
12: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
10: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
5: Böyle saçmalık olur mu? Sakin olun. Sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesici cezaya razı olup ona teslim olacağız.
10: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
12: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
15: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
12: Bunu kabul edemeyiz.
10: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
15: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
9: Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
16: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
17: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
16: Selamun aleyküm.
17: Ve aleyküm selam.
18: Ve aleyküm selam.
16: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
18: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
16: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
18: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
16: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
18: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
16: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
18: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
16: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
18: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
16: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
18: Sağ ol. Allah razı olsun.
17: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
16: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
17: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
16: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
17: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdim.
16: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
17: Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın.

saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce

0: Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet.
1: Peygamberimiz onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir deyince Sa'd bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
0: Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?
2: Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
3: Ferman senindir.
1: Sa'd bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayza oğullarının cezalandırılmasından sonra Sa'd bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
4: O ne?
2: Ne, ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
2: Aman yarabbi, bu kan!
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
2: Şimdi girdi çadıra. Sa'd'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
2: Peygamberimize haber verdiler.
4: Şu hızla gelen o değil mi?
2: Evet, o.
1: Resulullah içeri girince Sa'd'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Sa'd artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Sa'd'ın başını okşarken bir yandan da "Ey Allah'ım, Sa'd Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur" diye dua ediyordu. Sa'd gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu.
0: Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
1: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca Peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
5: Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi.
1: Şimdi herkesin kulaklarında Sa'd'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
0: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayza oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.''

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi: Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: حضرت عائشة دن radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: حضرت Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Cabir'in radıyallahu anh, en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha en yenta'iler reculu kaima.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
2: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
1: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
2: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin." buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı." denilmiştir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

İnsanın değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler, meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebia'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için, yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra
ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi müttakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatı

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi mithla yevmi veledettu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt."
1: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
0: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah,

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut." buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter." dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut." dedi. Bahili, "Daha da arttır." dedi. "Her aydan üç gün." dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un

ve içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamber'le birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz, sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Rabbimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة.
2: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
1: وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
0: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü, "Annem öldü," diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı, bu özel ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi, vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabasıyla bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İstismar, dini ve insani değerleri şahsi çıkarlara alet etmek. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İşçiye ücretini teri kurumadan önce verin. İstismar, yani insanların birilerini veya bir şeyleri kullanarak haksız menfaat sağlaması, her çağ ve kültürde farklı şekillerde yaşanan bir durumdur. İnsanlık tarihi boyunca da görüle gelmiş bir olgudur. İstismar söz konusu olduğunda istismar eden, istismar edilen ve istismarın konusu olmak üzere üç unsur karşımıza çıkmaktadır. İstismar edenler genellikle ekonomik, fiziksel, sosyal ve siyasal bağlamda gücü elinde bulunduran kimseler, istismar edilenler de söz konusu açıdan zayıf ve güçsüz olanlardır. Kadınlar, çocuklar, köleler, hizmetçiler ve işçiler, hatta hayvanlar gibi istismara konu olan şeylerde güzellik, masumiyet, iyi niyet, emek, vakit, yetki, duygular ve değerler olarak sıralanabilir. Hak, hukuk, makam, mevki, sevgi, merhamet, erkek, kadın demeden maddi veya manevi her şeyi menfaat aracı haline getiren istismar, ahlak dışı bir anlayışın ürünüdür. Tarihi süreçte ve günümüzde özellikle zayıfı ezme ve ondan menfaat sağlama, yani bizzat insanların istismarı şeklinde kendini göstermiştir. Bu nedenledir ki Yüce Allah kullarına, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya iyilik etmelerini emretmiştir. Dul kadınların ve yoksulların geçimini sağlamaya çalışanın, Allah yolunda savaşan mücahit veya bütün vaktini ibadetle geçiren kimse gibi olacağını bildiren Allah Resulü'nün ve bütün peygamberlerin tebliğinde hep zayıfı koruma ve onun hakkını ihlal etmeme prensibi vardır. Bu yüzden onların etrafında ilk toplananlar köleler, fakirler gibi toplumun zayıf ve istismara açık grupları olmuştur. Kadınlar genellikle fiziksel, psikolojik ya da cinsel olarak istismara maruz kalabilmektedir. Bunların bir kısmı kadının ticari bir meta gibi algılanmasından, bir kısmı ise aile, çevre ya da toplum baskısından kaynaklanmaktadır. Kadının her şeyden önce bir insan olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda Peygamberimiz insanların her zaman olduğu gibi savaşlarda da kadınlara kötü muamelede bulunmamalarını ve onları istismar etmemelerini istemiştir. Zayıf ve güçsüz durumlarından yararlanılan, masumiyetleri kullanılan kişiler arasında çocuklar da bulunmaktadır. Aynı şekilde onlar da kimi zaman fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz kalmaktadır. Bunlar içinde en çok nefret uyandıranı, iyi ile kötüyü ayıramayacak kadar küçük ve masum olan çocukların, daha kötüsü bebeklerin istismara uğramasıdır. Bunun yanında günümüzde köşe başlarında mendil sattırılan, dilendirilen, araba camı sildirilen, ağır işlerde sigortasız çalıştırılan çocuklar artık neredeyse toplum için tepki gösterilmesi gerekmeyen alışılageldik bir durum haline gelmiştir. Hatta üzülerek ifade etmek gerekir ki zikredilen bu işler başkalarından ziyade çocukların aileleri tarafından yaptırılabilmektedir. Resulullah'ın örnek şahsında insana ne kadar değer verildiğini idrak eden Hazreti Osman bir hutbesinde kendisini dinleyenleri bu konuda şöyle uyarmıştır. Zanaat bilmeyen cariyeyi para kazanmaya zorlamayın. Siz onu kazanca zorlarsanız namusunu satarak para kazanır. Küçükleri de para kazanmaya zorlamayın. Zira küçük çocuk bulamazsa çalar. Kanaatkar olun ki Allah da sizi başkalarına muhtaç etmesin. Size düşen helal olan yiyeceklere talip olmaktır.

0: toplumda istismar edilen insanlar sadece kadın ve çocuklardan ibaret değildir. Ucuz iş gücü adına ağır şartlarda az bir ücretle çalıştırılan işçilerin ve hizmetçilerin hakları da ihlal edilebilmektedir. Allah Resulü kendi döneminde toplumun en zayıf kesimi olan köle ve hizmetçilerin bu konumlarından dolayı istismar edilmelerine hiçbir zaman izin vermemiş ve işçiye ücretini teri kurumadan önce veriniz buyurarak, işçilerine ücretini vermeyenlerin kıyamet gününde Allah'ı karşılarına alacaklarını haber vermiştir. Ayrıca sizden biriniz hizmetçisini döveceği zaman hemen Allah'ı hatırlasın da elini çeksin buyurmuş ve onlara iyi muamele etmenin gereği üzerinde ısrarla durmuştur. Onları zayıflığından dolayı aşağılayıp istismar etmenin ancak cahiliye zihniyetine uygun olabileceğini söylemiş, kişinin hizmetçisine yediğinden yedirmesini, giydiğinden giydirmesini, taşıyamayacağı yükü yüklememesini, yüklediyse de yardımcı olmasını tavsiye etmiştir. Aynı şekilde toplumda nüfuz sahibi olan kimselerin diğer insanların haklarına tecavüz etmelerine de asla müsaade etmemiştir. Gençliğinde zayıfları korumak, onların itibar sahibi kimseler tarafından ezilmelerini, istismar edilmelerini engellemek için kurulan Hılful Fudul yani Erdemliler Sözleşmesi ismiyle meşhur antlaşmaya katılmış, peygamber olduktan sonra da bu antlaşmadan övgüyle bahsetmiştir. Sosyal statüsü ne olursa olsun bütün insanları eşit gören, onları maddi özelliklerine göre değil, Allah'a bağlılıklarına ve samimi inançlarına göre üstün tutan İslam dini bu tür istismarların önünü tamamen kapamıştır. İstismara uğrayan bir başka grupsa hayvanlardır. Hayvanların insanların zevklerine alet edilerek dövüştürülmesi veya vahşice öldürülmesi, vücut yapılarına uygun olmayan işlerde, ağır koşullarda, ihtiyaçları yeterince gözetilmeden çalıştırılması, hayvan istismarının en çok görülen şekilleridir. Halbuki dinimizde hayvanların yaratılış amacına uygun kullanılması emredilmiş, onlara merhametli davranarak iyilikte bulunmak fazilet sayılmıştır. Bu hususta açlıktan adeta karnı sırtına yapışmış bir deve gördüğünde, bu dilsiz hayvanlar karşısında Allah'tan korkun, binmeye elverişliyken onlara binin, yemeye elverişliyken onları yiyin uyarısını yapan Resulullah, hayvanları hapsederek öldürmeyi ve onları canlı hedef yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. İstismara malzeme olan unsurlar somut olabileceği gibi, duygular, değerler gibi soyut olgular da olabilir. Günümüzde özellikle insanların merhamet duygularını ve iyi niyetlerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde eden dilenciler yaygınlaşmıştır. Allah rızası için diyerek el açan bu kişiler aynı zamanda insanların samimi inançlarını da istismar edebilmekte, kendi çıkarlarına Allah'ın ismini alet edebilmektedirler. Bu nedenle Allah Resulü az olsun çok olsun servetine servet katmak için başkalarından dilenen kişi kor ateş dilenir diyerek insanları dilencilikten sakındırmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده
3: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي أعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır." Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? içinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette, "Bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: aleyhi ve sellem, Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: geliyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
0: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa İstiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni.
4: Kendisini ilgilendirmeyen söz, tutum ve davranışlardan uzak durması, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. Ma la ya'ni, boş ve gereksiz işlerdir. Öncelikle insanın zihnini meşgul eder. Bu yersiz duygu ve düşünceler zamanla insanı esir eder. Kişi farkında olmadan boş bir hayatın ortasında kendini bulur. İnsanın manasız işlerle meşguliyeti zamanla söz ve davranışlarına yansır ve neticede kişi kendisini ilgilendirmeyen, dünya ve ahiretine hiçbir faydası olmayan durumlarla hayatını geçirir. Oysaki Müslümanın bir yaratılış amacı vardır ve Müslüman yaşadığı her saatin, her dakikanın, her saniyenin sorumluluğunu üzerinde taşıyandır. Müslüman, hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. İlahi hitabının farkında olup, her amelden sorumlu olma bilincine sahiptir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde insanoğlu, şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini ne şekilde geçirdiğinden, malını, servetini nereden kazanıp nerelere harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bu hadisten anlıyoruz ki hepimiz hayat yolculuğunda belli bir sonu olan bir vakte doğru ilerliyoruz. Unutmayalım ki ma la yani olarak nitelendirilen davranışlar, her işin Allah için, onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturur. Kişiyi yapması emredilen ibadet ve güzel işlerden alıkoyar. Resul-i Ekrem, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun buyurarak sözümüzün anlamlı olmasını istedi. Allah Resulü gereksiz konuşmaları hiçbir zaman tercih etmedi. Mübarek ağzından lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmadı. Mü'min, gereksiz söz, tutum ve davranışlardan uzak durur. Allah'ım, sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve güzel bir ahlak istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم
3: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: تنتهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: gelen melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan Rahik-i Mahdum'dan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitabül Edep, Kitabül Bir ve Sıla, Kitabü Hüsnil Hulk, Kitabül Ahlak ve Kitabü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El Edebül Müfredi, Abdullah bin Mübarek'in Kitabü Zühd ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin, mekârimul ahlak, münkerâtül ahlak, hüsnül huluk, sü'ül hulk, ahsenül ahlak, sü'ül ahlak, seyyi'ül ahlak, hüsnül ahlak terkipleri bunlar arasında sayılabilir. Bu kullanımların geçtiği bazı rivayetleri şöyle sıralayabiliriz. Ahlak kelimesinin geçtiği bir hadiste Abdullah bin Amr bin As şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeye de özenmez ve şöyle buyururdu: Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadiste ise ahlak kelimesi şu şekilde yer almaktadır: İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Huluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir: İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Sü'ül hulk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir. Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de su'ul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkeratül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkeratül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kar amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret kavramı. İnsanlığı doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bütün insanlığa dünya ve ahiret dengesini öğütleyen Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun dünya ziynetlerine karşı olan heveslerini bilerek, dünya hayatının eğlenceden ibaret olduğunu, sahip olunan mal, mülk ve evlatların, yaşanan hayatın sadece süsü ve insanlar için birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlığın en önemli geçim vasıtalarının başında gelen faaliyetlerin ortak adı olan ticaret kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayrı yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir kısmında uyarılar yer almaktadır. Bazı ayetlerde ticareti bereketli olanlar, bazılarında bereketsiz olan ve hüsrana uğrayanlardan söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle haksız kazanç yasaklanmış, yapılacak ticaretin meşru ve ticaret akdini gerçekleştirenlerin aralarında rıza ile yapılmış olması şart koşulmuştur. Nitekim bir ayette, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin" buyrularak inananlar uyarılmıştır. Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar hakkında Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de işte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir buyurularak, ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. de ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve, ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın buyurularak ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, kârlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat, tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam, çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp, nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hz. Musa'nın kavminden büyük

0: yazık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
1: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız.

0: kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi? Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrahu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
5: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da

Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa, şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
2: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
1: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
2: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
3: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız.
1: O gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye geldi ve aramıza fitne soktu.
4: O ne?
2: Ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
2: Aman yarabbi, bu kan.
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
2: Şimdi girdi çadıra. Sad'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
2: Peygamberimize haber verdiler.
5: Sa'd bin Muaz Vakı kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
6: Ah oğlum, senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum.
0: 99. bölüm.
5: Sa'd bin Muaz'ın vefatı peygamberimizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Ümeyr'e ilk iman edenlerden biriydi Sa'd. Onun vesilesiyle kabilesi de İslam'ı kabul etmişti. Peygamberimizi maddi manevi her yönüyle destekleyen ve her fırsatta ona yalnız olmadığını hissettiren bu güzel insanın ölümü Medine'yi yasa boğmuştu. Hanımlar Sa'd'in annesine taziyede bulunmak için akın akın evine geliyorlardı.
7: Ayşe sen misin? Hoş geldin, buyur içeri.
8: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
8: Allah sabır versin. Taziye için gelmiştim. Sa'd'ın annesi müsait mi?
7: Tabii. İçeride taziye için gelen misafirlerini ağırlıyor.
8: Şu yemeği alıver sana zahmet.
7: Zahmet etmişsiniz. Elleriniz dert görmesin.
8: Afiyet olsun.
7: Ayakta kalmayın. İçeri geçin lütfen. Teyze, bak müminlerin annesi ziyaretine gelmiş.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Ayşe. Şöyle buyur, otur.
8: Resulullah'ın sana selamı var.
9: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın elçisi bu zor günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de öyle. Allah sizden razı olsun. Peygamberimiz daha bu sabah birini gönderip bir ihtiyacımız olup olmadığını sordurmuş.
8: Sa'd'ı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen.
9: Oğlum, Sa'd'ım Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şehadet şerbetini içirdi.
8: Ne mutlu ona, hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu. Biliyor musun peygamberimiz ne der? Resulullah'tan önce ölen müminler onun duasını aldıkları için şanslılarmış. Sa'd da peygamber duasına nail olanlardan.
9: Evet yavrum. Onun dizleri de son nefesini verdi. Onu kabre o indirdi. Elbette büyük bir lütuf bu. Allah bize peygamberimizin acısını yaşatmasın.
8: Amin.
9: O yanımızdayken her şeye dayanılır da o olmazsa ne yaparız bilmem. Sadım için üzülmüyorum. Elinden geleni yaptı. Canı gönülden istediği şehadet nasip oldu. Üstelik bize ihanet edip iki ateş arasında bırakan Yahudilerin sonunu görmeden de canını teslim etmedi.
8: Tam da istediği gibi. Yaralandığında öyle dua etmiş, değil mi?
9: Evet. Aynen dua ettiği gibi şehit oldu. Dedim ya, evladım adına üzülmüyorum. Allah'ın izniyle o en güzel makamların sahibi olacak. Ama hasret, hasret dayanılmaz bir şey yavrum.
8: Ah, bilmez miyim? Allah sana güç kuvvet ve sabrı cemil versin.
9: Amin kızım, amin.
8: Resulullah ölenin ardından aşırı övgüde bulunulmasından hoşlanmaz. Yas tutanları da bu konuda uyarır. Cenazede dikkatimi çekti. Senin söylediklerinin hiçbirine karşı çıkmadı. Hatta Sa'd'ın annesi oğlunu nasıl övse yeridir demiş. Sana da sabretmeni ve artık üzülmemeni söylüyor. Çünkü Sa'd arzu ettiği şekilde Rabbine kavuşmanın huzuru içindeymiş.
9: Ne büyük bir müjde bu. Resulullah oğlumun ne halde olduğunu mu görmüş?
8: Evet, sana da artık onun adına üzülme diye haber gönderdi.
9: Şükürler olsun. Allah'ım bana cennette oğlumla hasret gidermeyi nasip et.
8: Amin.

0: Medine Mescidi'nde güzel bir seher vaktiydi. Sabah namazını Peygamberimizle birlikte kılmış olan ashab-ı kiram, adetleri olduğu üzere Peygamberimize sorular soruyor, kimileri de gece gördüğü rüyaları tabir ettiriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmaları dikkatle dinliyor, Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri zihnine ve gönlüne nakşediyordu.
1: Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım, bana da böyle rüyalar göstersen de Resulüne tabir ettirsen.
0: Aynı günün akşamında Hazreti Ömer'in evinde aile arasında tatlı bir muhabbet ortamı oluşmuştu.
2: Abdullah, babanı yeterince dinledik. Sen anlat bakalım oğlum, günün nasıl geçti? Yeni bir şeyler öğrendin mi?
3: Baba, annem çok konuşuyorsun mu demek istedi sana.
4: Biraz da oğlunu dinlemek istiyor sanırım.
1: Anlatayım o zaman anne. Sabah namazından sonra her zamanki gibi Peygamberimizin çevresinde oturup sohbet ettik. Günün o saatinde Resulullah'ın yanında olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Hem zaman öyle bereketleniyor ki saatlerce yanında kalmışız gibi hissediyorum.
4: Peygamberimizin duası var ya, Allah'ım günün ilk saatlerini ümmetim için bereketli eyle diye.
1: Gerçekten de öyle baba. O saatler hem çok bereketli hem de çok feyizli oluyor. Henüz sıcak bastırmamış mis gibi bir hava.
2: Bunun tadını en iyi sen çıkarıyorsun Abdullah. Çoğunlukla suffede kalıyorsun. Biz sana hasret kalıyoruz ama olsun. Peygamberimizin yanında ne kadar vakit geçirirsen o kadar kârdır.
1: Doğru söylüyorsun.

0: Anneciğim, ben de her fırsatta onu görmeye çalışıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz bir soru sordu ve kimse cevabını bilemedi. Benimse aklıma gelen cevap doğruymuş. Ama söyleyemedim.
1: Neden söyleyemedin ki?
2: Dur bakayım. Baştan anlat da biz de öğrenelim.
0: Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Babam, Ebu Bekir, Osman, ben ve diğerleri 10 kişi kadardık. Bir adam peygamberimize hurma özü ikram etti.
3: O da ne lezzetli bir şeydir. Bu sene bizim hurmalardan çıkmadı mı baba?
1: Ağaçların tepeleri yeni tomurcuklandı. Bir müddet sonra bizimkilerden de çıkar.
3: Süt gibi olur ama tadını hiçbir tatlıya değişmem.
1: Çıktığında getiririm sana, merak etme.
3: Tamam, konuyu dağıttım. Kusura bakma Abdullah, sen devam et.
0: Önemli değil abla. Resulullah onu içtikten sonra şöyle dedi. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladı. Ama kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada benim içimden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandım ve sustum. Sonra insanlar Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istedi. O da bu hurma ağacıdır dedi.
1: Peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim.
0: Senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim. Sonuçta siz benden iyi bilirsiniz.
2: İnce düşünceli güzel oğlum benim. Aferin sana. Hadi artık yatalım. Sabah namazına kalkmakta zorlanmayalım.
1: Hadi bakalım. Allah rahatlık versin.
0: Hayırlı geceler.
2: Hayırlı geceler oğlum.
0: Allah'ım, neredeyim ben? Karşıdan gelen büyük varlıklar da ne? Ellerinde demir sopalar var. Beni nereye götürüyorsunuz? Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? Odanı! Cehennem mi burası? Bırakın beni! Bırakın beni! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım!
4: Melek ona, Abdullah, ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, dedi.
0: Allah'ım çok şükür. Ya Rabbi, azabından sana sığınırım. Dur bir dakika, beni götürmeye devam ediyorlar. Bana yardım et.
4: Melek onların da görevli melekler olduğunu, kendisine gösterecekleri şeyler olduğunu söyledi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sığınıyorum. Cehennemin yanına geldik. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş. Uğultusu ne kadar uzaktan duyuluyor. Allah'ım muhafaza eyle. İçinde insanlar görüyorum. Bunlar Kureyş'ten tanıdığım adamlar. Babamın arkadaşları. Kureyş'in ileri gelenleri. Yo, bakamayacağım. Ne olur zorlamayın. Baş aşağı zincirlere asılmışlar. Nasıl bir azap bu Allah'ım? Allah'ım sana iman ediyorum. Resulüne iman ediyorum. Azabın haktır. Bize merhametinle muamele et. Bizi cehennem azabından koru. Oh, nihayet uzaklaştırıyorlar beni buradan. Oh, çok şükür rüyaymış. Ne kadar dehşetliydi. Ya kurtulamasaydım? Allah'ım doğru yoldan ayırma. Yardımını esirgeme. Kalkıp bir abdest alayım. Kendime gelirim belki. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. 2 rekat namaz kılayım. Abdullah. Rüya görmek istiyordun, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin.
5: Allahu Ekber, Allah.
0: Tam da namaz vakti olmuş. Bismillah.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra, "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın," buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ''Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz.'' dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz.'' buyurdu.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "Şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.

0: Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum" dedi. Bunun üzerine "ben söz veriyorum" dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam" diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam" diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." diyerek onu rahatlattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ahiret, sonsuzluk yurdu. Cabir'in işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kevser iki kıyısı altından yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Sırat köprüsü nedir ya Resulallah diye soruldu. Resulullah şöyle buyurdu. Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid'de bulunan sağdan denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminlerin bazısı göz kırpacak kadar az bir zamanda, bazısı şimşek gibi, bazısı rüzgar, bazısı kuş gibi, bazısı da iyi cins yürük, at ve deve gibi hızla sıratı geçecekler. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş. Kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış. Ebu Hureyre bir gün, ey Allah'ın Resulü, Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak vahşetti diye sordu. Resulullah şöyle cevap verdi. Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir. Ebu Musa el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bana şefaat etme ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercih yapma fırsatı verildi. Ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir. Siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır, aksine şefaatim günahkarlar, çok hata işleyenler ve arınması gerekenler içindir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben Adem oğlunun efendisi, kabri ilk açılacak olan, İlk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
2: kamu spotu.
4: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır, buyurmuştur. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma,

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Ve inne li veladike aleyke hakkan.
3: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması, bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde, Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. "Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim." Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Resulullah'a gelmiştim. 'İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi?' dedi. 'Evet ya Resulallah,' dedim. 'İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir,' buyurdu.

Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince, "Resulullah, birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cenab-ı Hak'tan yana ümit var olmak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 437 nolu hadis. Ve'an İbni Mes'uden, İbni Mes'ud'dan gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle, kendisinden razı olsun. Enne racülen, bir adam, asâbe min imra'atin kubleten, bir kadından bir öpücük isabet ettirmiş. Arapçasıyla böyle, yani Türkçemizde bir adam bir kadını öpmüş. Belli ki bu öpüşme şer'i sınırlar dışında olan bir şey. Yani helal olmayan bir durumdan söz ediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmuş, yani sahabe-i kiram arasından birisi, helali olmayan bir kadını öpmek gibi bir günaha düşmüş. Sonrasında fe'eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, kalkmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. فَأَخْبَرَهُ ve durumu ona haber vermiş. Ben falanca kadını filanca yerde işte nefsime uyarak bizim tabirle öptüm, günah işledim. Belli ki bu öpüşmeyle sınırlı kalmış, daha ileri düzeyde bir duruma varmamış. Bu sahabe-i kiramdan olan kişi kendisini zapt etmiş, durumu daha fazla ilerletmeden kendisini kontrol edebilmiş. Bu da olayın olumlu olan tarafı. Daha da olumlu olanı, işlediği bu yanlıştan ötürü içine girdiği suçluluk hissi, günah yükü dediğimiz ağırdır. Cenab-ı Hak ile olan ilişkisinin bozulacağı endişesi ve bunu geri alabilmek için ne yapabilirim düşüncesi kalkıp onu Resulullah'a kadar gelmeye sevk etmiş. Tabii hadisin farklı tariklerinde daha farklı ayrıntılar da söz konusudur. Abdullah bin Mesud'un yaptığı bu rivayette o esnada orada Hazreti Ömer de vardır ve Hazreti Ömer bu kişiye لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ, Allah seni setretmiş, yani başkaları görmemiş, duymamış. لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ, sen de keşke kendini setretseydin. Hani bunu açığa vurup iyice başkalarının da duymasını sağlamasaydın, buralara kadar getirmeseydin gibi bir şey söyler. Nitekim Cenab-ı Hak لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٰءِ, Allah işlenmiş kötü fiilleri açıktan konuşmayı sevmez. Çünkü bunlar şuyu'u, eskilerin deyimiyle vuku'undan beterdir. Çünkü konuştukça sanki normalmiş gibi başkalarına bir algı oluşturursunuz. Onlar da benzeri şeyleri daha rahat yapabilir hale.

gelirler. Falanca da yapmış diye şeytan onlara nefislerinde vehim verir. Bir babanın vaktiyle işlediği günahlarından söz etmesi gibi. Velev ki bunlardan nasıl istiğfar ettiğini ifade etmek için bile olsa konuşulması doğru değil. Ortamın nezih kalması, temiz kalması, kulakların bunlarla kirlenmemesi, hafızalarda bu türden kirliliklere yer verilmemesi, toplumun o kolektif zihin dünyasının arı, duru kalması için. Bu elzemdir. Yoksa herkes günahını anlatsa, milletin diline sakız olsa, dillerde çoğalan, bakmışsın eylemlerde de karşılık bulur. Dolayısıyla Hazreti Ömer bu kişiye orada, hani ne diye geldin, bize de duyurdun gibi çıkışmış. Çünkü orada o kişi, işte ben falanca yerde, şehrin dışında, fi aksan medineti diyor. Bir kadınla şöyle şöyle yaptım, şunları şunları da yaptım ama ne var ki tam manasıyla bir birlikteliği sonuçlandırmadım gibisinden ifadelerde de bulunuyor. Allah'ın Resulü'nün rivayetin o şeklinde ilk tepkisi hiçbir şey dememek şeklinde olmuş. Felem yaruddan nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme şey'en. Allah'ın Resulü hiçbir şey demedi, hiçbir karşılık vermedi. Adam söyledikleriyle kaldı ve hatta kalktı gitti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peşinden adam gönderdi ve onu çağırdı. فَاتْبَعَهُ النَّبِيُّ رَجُلًا bir adama söyledi, git onu, دَعَاهُ geri gelsin. Çünkü arada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. İşte bu okuduğumuz rivayette, rivayet kısaltılmış. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى adam durumunu söyleyince Allah da şu ayetleri indirdi şeklinde kısaca hülasa edilmiş. Hangi ayetler onlar? وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ Cenab-ı Hak buyuruyor ki namazı kılasın. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ namaza devam et. Namazı kıl. Tarafeyn nehari. Gündüzün iki yakasında. Yani bir tarafıyla öğlen, diğer tarafıyla ikindi. Ve zulfen minel leyl. Ve gecenin gündüze yakın kısımlarında. Malum gecenin ilk vakti akşam namazı. Geceye girdiğimiz andan itibaren, yani güneşin batmasıyla birlikte kıldığımız akşam namazı. Diğer taraftan gündüze yakın olan gecenin son vakti, güneş doğmadan hemen önce kıldığımız sabah namazı. Bu ikisi ama zulef dediğine göre çoğul, bir de üçüncüsü olmalı. O da Resulullah'ın uygulamasından biliyoruz. Şafağın kaybolmasıyla birlikte gelen gecenin o tam karanlık dönemi. Yani yatsı namazının kılınabildiği aralık. Böylece beş vakit namaza, ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın işaret ettiği ve namazlarını kılmaya devam et. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ Çünkü bu namazlar seni aklayacaktır, seni paklayacaktır. Daha önceki bir sohbetimizde hatırlarsınız, okuduk. Resulullah buyurdu ki, مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ Beş vakit namaz, كَمَثَلِ نَهْرٍ Bir nehir gibi. Cârin, gamrin, öyle bolcana akıyor. Alâ bâbi ahadikum, birinizin kapısı önünde. Yagtesilu minhu, kişi ondan yıkanıp durur. Kulle yevmin hemse marratin, günde beş kez. Böyle bir kimsenin üzerinde kir, leke kalır mı? Dediler ki, ya Resulallah, mâ yapka min daranihi şey. Hayır, onun hiç üzerinde ne kir kalır ne de pas. Dolayısıyla işlemiş olduğumuz günahları günde beş vakit Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarak ya Rabbi bunları bağışla diye daha bu dünyadan o özel görüşmenin provasını yapıyoruz adeta. Huzurda Cenab-ı Hakk'a günahlarımızı bağışlamasını ümit eden bir niyazda ve yakarışta oluyoruz. Dolayısıyla
nikah olmaksızın, yani haram bir biçimde kendisine yaklaşmasını, ilişmesini Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir kadınla işlediği bu günahlar tam bir cinsellik olmadığı için, çünkü tam bir cinsellik olsaydı haddi gerektirirdi. Onun cezası ayrı. Tabi sübutu halinde, yani şahitlerin duruma tanık olmuş ve bunu ispat edecek şekilde ortaya koymuş oldukları bir durumda. Yahut kişinin kendi itirafıyla da. Öyle bir şey olsaydı onun cezası ayrı. Ama burada gerçek anlamda bir ilişki yaşanmamış, öncülleri yaşanmış, öyle diyelim. Çünkü kişi her şeyi yaptım ama ilişkiye girmedim diyor. Rivayetin diğer tariklerinde. Ve hatta orada diyor ki, فَاَنَا هَذَا İşte geldim ya Resulallah. فَقْدِ فِيَّ مَا شِئْتَ Şimdi benim hakkımda ne hüküm verirsen ver. Yani yaptımsa yaptım. Ama şimdi huzurundayım ve vereceğin her türlü cezaya razıyım. İtiraf ediyorum, bu günahı işledim ama pişmanım. İşin doğrusu işlenen günah öyle çok basit bir şey değil. Ama gelin görün ki namaz öyle bir arındırıcı süreç ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kişiyi kötülüklerden sakındıran, arındıran, paklayan bir şey. Ve devamında bu niyetle, daha dikkatle ve özenle kılındığı takdirde ayet-i kerimenin devamı şöyle: اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Muhakkak ki güzel davranışlar, iyi ameller, yani başta namaza göndermede bulunuyor, يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Kötü davranışları giderirler. Dolayısıyla tövbe etmek, bağışlanma dilemek, yanlıştan vazgeçmek, peşi sıra güzel davranışlara girişmekle olur. Nasuh tövbe, yani sahici ve gerçekçi tövbe böyle olur. Günahları ve yanlış bir yaşam tarzını geride bıraktıktan sonra güzel ve iyi bir yaşam tarzını, Cenab-ı Hakk'a saygılı, yani yap dediklerini yapmaya çalışan, yapma dediklerinden uzak durmaya çalışan yeni bir sayfa açmak. Elbette ki orada en belirgin ve olmazsa olmaz olan namazın hayatında kişinin karşılık bulmaya başlaması. Bunlar innel hasenati, bu tür güzellikler yudhibne sayyiati, kötülükleri giderirler. Ve önceki rivayette okuduğumuz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda artık o iyileştirmeye çalıştığı, güzelleştirmeye çalıştığı, yeni sayfa açarak hayatını Cenab-ı Hakk'a saygılı kılmaya çalıştığı son resimdeki tablo bütün hayatına gerisin geri yansıtılabilir. İşte ben sana bu yaptıklarını bağışlıyorum diyen Cenab-ı Hakk'ın ona eline güzel bir amel defteri vermesi, artık içinde kötülüklerin, yanlışların yerine güzelliklerin yazıldığı bir karne, yani notlar 6'ymış, 7'ymiş, 8'miş, bazıları 4'müş, bazıları 10 olmuş falan, Cenab-ı Hak karnesini en son gelebildiği not olan 9 üzerinden veya 10 üzerinden hepsini 10'a çevirmiş gibi. Yani sınavdan 4 almışsın, sonra çabalamışsın 6 almışsın, sonra 7'ye, maşallah en sonunda da 9 alabilmişsin. Hepsini 9 sayıyorum. Başından itibaren 9 almışçasına veya 10 almışçasına. Şimdi böyle bir karneyle, yani böyle bir amel defteriyle Allah'ın huzurundan aklanarak, paklanarak çıkan bir kimse, insanların o mahşeri kalabalığın arasına dönerken şöyle bağırırmış: feyekulu ha umukra'u kitabiye. Hey insanlar, işte benim kitabım, alın okuyun. Yani gözünüz bir kitap görsün. O denli iftiharla, güzel karnesi olan çocuğun iftihar etmesi gibi. Ama tabii biliyoruz ki illaki yanlışları vardı. Pek çok eksikleri, kusurları, hatta cürümleri vardı. Fakat onları ıslah etmeye çabalaya durduğundan ve belli bir iyileşme trendini hayatında yakalamaya çalıştığından ve özellikle imanına herhangi bir kusur ve yanlış

çok sıkıntılar olabilir. Kul yeter ki bunlardan çıkma çabası içerisinde olsun, belli bir iyileşme trendinde olsun. Allah Azze ve Celle güzel bir akıbeti vaat ediyor. İşte bu kimse, okuduğumuz rivayetteki kimse büyük bir kabahat işlemiş aslında. Ne demek haram bir biçimde bir ilişkinin bütün öncüllerini yaşamak yabancı bir kadınla. Ama gelmiş bağışlanma diliyor. Yanlış yaptım diyor. Cezası neyse çekmeye hazırım. Şimdi olsa yapmazdım diyor. Cenab-ı Hak neye işaret ediyor? İnen, anlık inen, olay üstüne inen bir ayetiyle namaza işaret ediyor. Ve o kişi orada sormuş. فَقَالَ الرَّجُلُ اَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bu bana mı sadece özgü ey Allah'ın Resulü? قَالَ Allah'ın Resulü cevap vermiş. لِجَمِيعِ اُمَّتِي كُلِّهِمْ Hayır, bütün ümmetim için, ümmetimdeki her bir kişi için geçerlidir. İşledikleri günahlardan vazgeçerek, onları geride bırakmak isteyen, düzelmek, iyileşmek, ıslah olmak isteyen, Cenab-ı Hak ile olan bozuk ilişkisini düzeltmek, barışmak isteyen herkes için namaz bir çıkış yoludur. Kulun hayatını düzene sokar, günlük ajandasının içerisine vazgeçilmez bir biçimde yerleşir, sabahıyla, öğlesiyle, ikindisiyle, akşamıyla, yatsısıyla. Cenab-ı Hakk'ın ayet olarak Kur'an'da bir satır şeklinde yer alan şey, artık onun hayatında somut bir gerçeklik olarak iz düşümü bulunur. Yani ayet hayatınıza yerleşiyor. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitlice farz kılınmış bir ilahi fermandır. Siz onu hayatınızda icra ediyorsunuz. Artık ayet hayatınıza iniyor. Sadece Kur'an'daki bir satır olarak inmiş öyle kalmıyor. Hayatınıza da iniyor ve işlevselliği, etkinliği hayatınızda başlıyor. Sizi koruyor, aklıyor, paklıyor. Varıp huzuruna girebilik o özel görüşme için Cenab-ı Hakk'ın çıkmadan önce dünyada bunu sayısız kez bir miraç olarak provasını yapıyorsunuz. Bağışlanmayı buradan diliyorsunuz. Evet şunu şunu yaptım diye daha buradan Cenab-ı Hakk'a itiraflarınızı sunuyorsunuz. Bağışlanmanızı yakarışlar eşliğinde huzurda namaz dediğimiz o dev ibadet eşliğinde kıyamıyla ayakta duran, el bağlayan, rükûsuyla eğilip önünde acziyetini şekliyle dışa vuran ve daha da ilerletip bunu Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştığı dediğimiz o yere kapanarak secde anında Hak Teâlâ'nın vescud vaktarib secde et, yakınlaş dediği o dorukta Yüce Yaradan'a Sübhane Rabbiyel A'la, sen her şeyin üstünde yüce, her türlü kusurdan uzak, mutlak üstünlükte olansın. Bense en dipte, derinde, kusurlarla, yanlışlarla, eksiklerle iç içe olanım. Mağfiretine muhtacım. Katında iyi biri olmayı, sevilmeyi, aramızın iyi olmasını o kadar çok istiyorum ki diye en dipteyiz ama yani hem zeminiz, zeminle biriz fakat gerçekte Hak Teala'ya en yakın, en üstün noktadayız. Resulullah böyle buyurmuş, kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu an. Bunu temrin ederek, yani bunun alıştırmasını yapa yapa kul günahlarından arınarak o büyük necvaya, Cenab-ı Hak'la olan o özel buluşmaya hazırlanmış olur. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihine almış
hem de İmam Müslim sahihini almış.

0: Yani sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayet efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata't. A'udhu bike min şerri ma sana't. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
4: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak

uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın" buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Kürü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi." diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır." ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler." denildi.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Tehadu fe innel hadiyete tuzhibu vaharas sadr. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه.
2: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin. Bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek, insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki, lokma karın doyurmaz, şefkat artırır sözü, hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek, veren kişiyi inciteceği için, bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz, verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri, başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana, mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü hediyeyi geri çevirmeyin buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek, çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir. 40 hadiste sosyal hayat.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ali bin Rebia anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, Ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o, tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde cayar, husumete düştüğünde aşırı gider buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde Müslümanlar arasında aldatma olamaz, bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur.

0: Çocukların Dilinden Hadis-i Şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır," buyurdu.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım? Diyebildi sadece. Allah Resulü, evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiğinde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve bu kadar yeter buyurdu.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risale.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme. Fe emma lemmetuşşeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhak. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
2: Kırk hadiste iyilik.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de attan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ''Ya Muhammed!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle ''Evet, buradayım!'' diye cevap verdi. Ben bedeviye ''Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs!'' Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin dedim. Bunun üzerine vallahi sesimi kısmam dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona insan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
6: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
7: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin," diye dua etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor. Hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

İstismar, dini ve insani değerleri şahsi çıkarlara alet etmek. Esma binti Ümeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Değerlerin istismarının en ağır şekli dinin ve dini değerlerin kötüye kullanılmasıdır. Resulullah hayattayken de vefat ettikten sonra da bizzat kendisini ve onun tebliğ ettiği dini istismar etmeye cüret edenler olmuştu. Söz gelimi Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan ve Hazreti Peygamber'in Huneyn Savaşı sonrası kalplerini dine ısındırmak için ganimetlerden yüzer deve verdiği kişilerden biri olan Uyeyne bin Hısn, Taif kuşatmasına da katılmıştı. Ancak onun muhasaraya katılmasının ardında farklı bir neden yatmaktaydı. Nitekim Uyeyne, arkadaşlarından biriyle konuşurken asıl maksadının Resulullah'a yardım etmek olmadığını, ganimet olarak sakifli bir cariye almak istediğini itiraf etmişti. İstismarcılığı huy edinen Uyeyne, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Akra bin Habis'le birlikte Hazreti Ebubekir'den de maddi talepte bulunmuştu. Çünkü kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselere çeşitli hediyeler verilmesini, kendisi için kolay kazanç elde etme vasıtası olarak görmüştü. Böylece İslam'ın yararı için uygulanan önemli bir dini ve siyasi strateji sömürü aracı haline getirilmişti. Fakat Hazreti Ömer, İslam'ın böyle menfaatçi insanlara ihtiyacı olmadığını söyleyerek ikisine de meydan okurcasına karşı çıkmış ve isteklerini reddetmişti. Asr-ı Saadet'te yaşanan başka bir olay, Hazreti Peygamber'in görevi istismara yol açabilecek rüşvet niteliğindeki uygulamaların önüne geçme hususundaki hassasiyetini göstermektedir. İbnül Lütbiye isimli bir adam, zekat toplamak üzere Peygamberimiz tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp ''Ya Resulallah, bu bize aittir, bu da bana hediye edilendir.'' demişti. Bunun üzerine Resulullah ''Gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?'' demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir. Bir takım ibadet, hüküm ve uygulamaların kötüye kullanıldığı din istismarının en kötü ve en tehlikeli şekli, Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın sözlerinin istismar edilmesidir. Kur'an-ı Kerim, Allah'a verdikleri sözü ve yemini az bir karşılığa değişen, okudukları kitaptan sanılsın diye kitabı okurken dillerini eğip büken ve kendi menfaatleri için Tevrat'taki bazı ayetleri görmezden gelen, hatta bilerek tahrif edenlerin din istismarı yaptığını ortaya koymuştur. Ayrıca daha önce kendilerine kitap verilenlerin kimi zaman ayetleri keyfi biçimde yorumlayarak asıl manalarından saptırdıklarına, kimi zaman da lafızları değiştirerek kutsal kitapların ilk ve asıl halini bozduklarına dikkat çekmiştir. Allah aynı şekilde Kur'an'daki müteşabih ayetleri fitne çıkarmak ve arzularına göre yorumda bulunmak suretiyle istismar edenlerin olabileceğini de bildirmiştir. Kur'an'ın müteşabihlerine tabi olanları gördüğünüz zaman onlardan sakınınız. Onlar Allah'ın bu ayette belirttiği kimselerdir buyuran Allah Resulü de, inananların ayetleri istismar etmek isteyen kimselere itibar etmemeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kur'an'ın başlangıçtan beri titiz bir şekilde yazıya geçirilmiş olması ve Allah'ın onun değişmez ve korunmuş olduğunu vurgulaması dolayısıyla İslam dünyasında Allah'ın kitabına müdahale söz konusu olmamıştır. Fakat Resulullah'ın uyarısına rağmen onun vefatından sonra İslam tarihi boyunca ortaya çıkan pek çok siyasi ve itikadi grup kendi icraatlarını meşrulaştırmak ve fikirlerini hakim kılmak amacıyla ayetleri keyfi olarak yorumlayabilmişlerdir.
Öyle ki birbirine taban tabana zıt olan iki grup, düşüncelerine dayanak olarak aynı ayeti gösterebilmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'e göre daha geç kayda geçirilen ve belirli bir hacim sınırı olmayan hadislerse çok daha fazla istismara uğramıştır. Siyasi ve itikadi fırkaların yanı sıra şahsi çıkar elde etmek isteyen bazı kötü niyetli kimselerle İslam'a zarar vermek isteyen kişi ve gruplar tarafından da hadisler uydurulmuş, Allah Resulüne söylemediği sözler isnat edilebilmiştir. Daha da ilginç olanı bazı dindar kimselerin dahi insanları iyiliğe teşvik ve günahlardan sakındırma maksadıyla Resulullah'a söylemediği sözler atfetmekten çekinmeyip hadis uydurmalarıdır. Halbuki yanlış bir davranışı ondan daha yanlışıyla düzeltmek, dini dinen yasak olan bir şekilde sevdirmeye çalışmak doğru değildir. Hangi niyetle olursa olsun Hazreti Peygamber adına yalan söyleyerek insanları aldatarak hadis uydurmak asla haklı görülemez. Allah Resulü bir hadisi şerifinde sözlerini istismar etmek isteyen kimselere şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Allah'ın kitabını, peygamberini veya dinini çıkarlarına alet etmek isteyenler bugün de mevcuttur. Maalesef günümüzde din kisvesi altında, üstelik yaptıklarının yanlış olduğunu bile bile sihir, büyü, fal, üfürükçülük gibi dine aykırı olan her şeyi yapan ve bundan kazanç elde edenler, bilinçsiz insanları sömürenler azımsanacak sayıda değildir. Allah Resulü para ve şöhret kazanmak maksadıyla dini istismar eden böyle kötü niyetli kimseler hakkında bizleri uyarmıştır. Zira onlar Allah'ın affına ve rahmetine güvenip nasılsa bağışlanacakları düşüncesiyle insanların doğrudan Allah'a yönelmelerini engellemekte, kendilerini aracı olarak göstermekte, halkın samimi inançlarını ve çaresizliklerini sömürdükleri gibi adeta Allah'ın merhametini ve tevbeleri kabul etme vasfını da istismar etmektedirler. İstismarla para, makam, mevki, şan, şöhret, zevk ve ucuz iş gücü gibi menfaatler elde edebilmektedirler. Halbuki dinimiz kolay ve haksız yoldan kazanç sağlamayı, başkalarının sırtından geçinmeyi asla tasvip etmemektedir. Her ne şekilde olursa olsun istismar, samimi ve ihlaslı bir mümine yakışmayacak, sakınılması gereken ahlaksız bir tutumdur. Nitekim Resulullah, dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu aleyh ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela tahrucu firaran min.
0: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimisi de, insanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz derler. Hazreti Ömer, istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde, bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, evet Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, İster çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin, sağlığı da, hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığındaysa tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın

güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi, başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen, maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak, vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: insanın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde

çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: "Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı." Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir," buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını. Saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverir.

artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: "Ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak."

0: Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları "Hoş geldiniz" diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun" der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de "Yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz?" diye sorar. Onların "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber "Allah'tan başka ilah olmayacak.

ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları, söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse, kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cenneti hak eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
1: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an, bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım, sana boyun eğdim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacağım.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
2: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
1: Biz de bir çöldeyiz Amr. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
2: Nasıl yani?
1: Ruhumuz Amr. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
2: Nasıl olacak bu?
1: Sanırım o bahçeyi buldum.
2: Nerede?
1: Mekke'de.
2: Mekke'de mi?
1: Evet.
2: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
1: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
2: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
1: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var dedi.
3: Abdullah kulak ver beni dinle sana diyeceklerim var.
1: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
1: Anlamadım.
3: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
1: Ne demek bu?
3: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
1: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
3: Mekke'de. Ahmet.
1: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amr.
2: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
1: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş?
0: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Amur.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Ah, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amur. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amur. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyd lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyd olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
3: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
0: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
3: Su için, gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
4: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
3: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
0: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
3: Kimlerdensiniz?
0: Beni Rebia kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
3: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
0: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
5: Yok hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
3: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
0: Allah senden razı olsun.
3: Amin sizlerden de.
2: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
2: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
0: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
2: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
0: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
2: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: "Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak."
4: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol.

0: halindeki ayeti okurdu. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez," buyurmuştur.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İn gâmet alâ ahadikumul kıyâme ve fî yedihî fesîletun fel yâgrisâ. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini nakleder. Sizden birine kıyamet gelirse şayet, siz hayattayken kıyamet kopacak olursa ve elinde de bir fidan, ağaç fidanı bulunacak olursa mutlaka onu diksin. Kıymetli kardeşlerim, müminin vazifesi ihyadır, yaşatmaktır, yeşertmektir. Müminin vazifesi öldürmek, yok etmek değildir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cabir bin Abdullah'tan nakledilen hadis-i şerifte, "Men ahya ardan meyyiten felehu fehiye lehu" buyurmuştur. "Ve ma ekeletil avafi minha fehuve lehu sadaka." Kim ölü bir araziyi ihya ederse, ihya ettiği o arazi ona ait olur. Tabi günümüzde devletin verdiği yetkiyle, devlet böyle bir imkan tanıyacak olursa, ihya ettiği, diktiği, ektiği o araziden elde edilen meyve ve sebzeler şayet etraftaki kurtlar, kuşlar, canlılar, insanlar, tüm varlıklar yiyecek olursa فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ, kendisi için bir sadakadır buyurmuştur. Evet, kıymetli kardeşlerim, dünyanın adeta çölleşmeye yöneldiği şu günlerde, suyun, yağmurun çekilmeye başladığı bu günlerde, biz yağmuru, suyu çekecek yeşilliği, ağaçları, ormanları tekrar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes bir fidan dikmiş olsa, kıymetli kardeşlerim, yeryüzü tekrar yeşillenecektir. Yüce Rabbimiz bize o kadar nimet sunmuş ki, Hac suresinin 5. ayetinde, "Sen yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman o canlanır, ölü dirilir, yeniden hayata döner." Evet, Yüce Rabbimiz bakın, hayata döndürmekten, ihya etmekten bahsediyor. Su ile ihya edeceğini söylüyor. Suyu Allah-u Teala çekecekse, elimizden alacaksa onu kim getirebilir diyor Mülk suresinde de. Yerin altına çekecek olursa o suyu, onu tekrar kim getirecek? Evet, bir döngü var. Güneş suyu buharlaştırıyor, gökyüzüne çıkıyor ve tekrar bir rahmet bulutundan bizlere, Allah'ın bir rahmeti olarak yeryüzüne tekrar iniyor yağmurla, karla, doluyla. Ve o kupkuru toprağı tekrar yeşertiyor. İşte burada insanoğluna büyük görevler düşüyor kıymetli kardeşlerim. Kış aylarında kuru yerlerde toprak kuru ve ağaçlar ölü gibidirler. Yağmurların yağmasıyla veya toprağın ve ağacın tekrar sulanmasıyla bahar mevsiminde bir canlanma, yeşerme başlıyor. İşte bu hadise insanların da ahiret alemiyle, haşirle, dirilmeyle yeniden karşılaşacaklarının da bir işareti olmuş oluyor. İşte biz bu yeniden dirilmeyi, ihyayı yeryüzünü imar ederek, yeryüzünü mamur hale getirerek adeta insanlara göstermeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Cabir radıyallahu anh'den nakledilen hadis-i şerifte, "Men garasa garsen ev zera zera'an fe ekele minhu insanun ev tayrun ev seb'un ev dabbatun fehuve lehu sadakatun" buyurmuştur. Yani kim bir ağaç diker veya ekin ekecek olursa, ondan bir insan yer, bir kuş yer, bir yırtıcı hayvan veya
yerde sürünen sürüngenler.

eğer karıncalar yiyecek olursa fehuve lehu sadakatun diyor. Onun için bir sadaka olmuş olur. Evet. Ümmü Mübeşşir radıyallahu anh'ten de benzeri bir rivayet görüyoruz. Men garse garsen ev zera zer'an fe ekele minhu insanun ev seb'un ev dabbetun ev tayrun fehuve lehu sadaka. Yani kurt kuş bizim ektiğimiz, biçtiğimiz, diktiğimiz ziraatta ağaç cinsinden, bitki cinsinden ne var ise bu insanın, hayvanların, kurdun, kuşun yemiş olduğu meyvelerden bize bir fayda gelecek. Sadaka hükmündedir. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, bunlar adeta bir sadaka-i cariye hükmündedirler. Hani öldükten sonra insanın amel defteri kapanır, sadaka-i cariye olarak veya hayırlı bir ilim yahut ardından dua edecek salih bir evlat amel defterinin açık bırakılmasına sebep olur diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte öldükten sonra arkamızdan bize sevap gelecek bir gelir kaynağıdır aynı zamanda bu. Ağaçların ve ekinlerin yaptıkları tesbihatın sevabını da eğer buna ekleyecek olursak amel defterimizin ne kadar sevapla kabarık olduğunu hayal bile edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, vatanımız o kadar bereketli, o kadar mümbit ki her taşı, toprağı neredeyse bir ağaç, bir meyve, bir sebzenin yetişmesine, büyümesine neden olabilir. Bu yüce Rabbimizin büyük bir nimetidir. Dünyanın her yerinde böyle bir iklimde yoktur da. Mesela çöl ikliminin bulunduğu bölgede bile insanların çalışarak o çöl arazisini, verimsiz o kumları kaldırarak altından verimli toprağa ulaşıp yine orada yeşillikler ortaya koyabiliyorlar. Evet, Efendimiz ne güzel söylemiş. Kıyamet üstünüze kopsa da elinizde bir fidan varsa mutlaka onu dikiniz buyurmaktadır. Evet kıymetli kardeşlerim, ağaç dikmek adeta fiili bir duadır. Rahmet hazinelerinin kapısını aralamaktadır. Yani ağaçların ne kadar faydalı olduğunu burada sizlere tek tek anlatmak zahit olacaktır kıymetli kardeşlerim. Yani bizim bu dünya hayatında ağaç dikmemiz bile sevap kazanmaya vesile olan çok güzel bir ameldir. Evlerimizin ısıtılmasından tutunuz, elimize aldığımız kitaplar, defterler, kalemler hep bu güzel ağaç nimetinin faydalarıdır. Meyveleri ise birbirinden farklı lezzetleriyle insanlara ve tüm canlılara imkan tanımaktadır. İşte bütün bunlar yüce Rabbimizin bize vermiş olduğu büyük nimetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor yüce Rabbimiz. Yeryüzünde ne varsa, yeryüzünde ne varsa bakın, göklerde, yeryüzünde ne varsa Allah-u Teala'yı tesbih eder. Evet, her bir bitki, her bir ağaç Allah-u Teala'yı kendi halleriyle tesbih etmektedirler. Onun varlığına, birliğine aslında en güzel şahadeti onlar ortaya koymaktadırlar. Her bir bitkinin çiçek açması, sümbül vermesi aynı zamanda bize tebessüm etmeleridir. Baharın, ağaçların o güzel çiçek açmaları rengarenk çiçeklerle bize adeta tebessüm etmektedirler. Onlar Rablerini tesbih ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman bir adam ağaç diker de ondan insan, hayvan, kuş yiyecek olursa kıyamet gününe kadar onun için bir sadakadır buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizim çevremizi ağaçlandırmamızı, yeşillendirmemizi, çiçeklendirmemizi, meyvelendirmemizi bizden talep etmektedir. Müslümana ancak böyle bir amel yakışır. Evet, dikilen her ağaçtan, her bitkiden yenilen kişiye sadaka olarak geri dönmektedir. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Ebu Darda radıyallahu anh Şam'da ağaç dikiyor. Tabi yanına da ilim için talebeler geliyor. Ama şaşırıyorlar. Ya diyorlar ki sen Allah'ın peygamberinin dostu, sahabisisin. Sen ağaç dikmekle mi meşgulsun? Diyerek adeta kendisinin dünyaya meylettiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Yadırgıyorlar. Ebu Darda Hazretleri de
onlara bakın şu cevap veriyor. Durun bakalım. Böyle rastgele çarçabuk hakkımda hüküm vermeyin diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işittim siz biliyor musunuz? Bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden herhangi bir insan veya Allah'ın yarattıklarından herhangi bir yaratık yiyecek olursa o ağacı diken için sadaka olur. Ne güzel bakın. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de benzeri bir rivayet naklediyor. Men garese garsen feesmera featahullahu bi kulli temeratin adede ma yakrucu minet temera hasenat. Kim bir ağaç dikecek olursa Allah-u Teala da ona meyve verecek olursa o meyvelerin adedince sevap kazanır. Meyvelerin adedince sevap kazanır. Demek ki kurt kuş, yırtıcı hayvanlar, yerde sürünen böcekler yediği sürece sevap kazanıyoruz. Böyle bir imkanı Yüce Rabbimiz bize veriyor ve sadaka sevabı, sadaka-i cariye sevabı kazanıyoruz. Rabbim bizleri çevreye gerekli önemi verenlerden eylesin. Hayatımızda mutlaka ağaç veya bitki diken ve hayatını bununla süsleyen kişilerden eylesin kıymetli kardeşlerim. Yemyeşil bir dünyayı görmek arzusuyla her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Efendim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki Ensardan Umeyr bin Hümam ya Resulallah genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." "Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insan

abil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ağabey hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

Ne göre? O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
2: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
1: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
2: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
3: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız.
1: O gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye'yi geldi ve aramıza fitne soktu.
4: O ne?
2: Ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
2: Aman yarabbi, bu kan.
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
2: Şimdi girdi çadıra. Sad'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
2: Peygamberimize haber verdiler.
5: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
6: Ah oğlum, senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum.
0: 99. bölüm.
5: Sa'd bin Muaz'ın vefatı peygamberimizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Ümeyr'e ilk iman edenlerden biriydi Sa'd. Onun vesilesiyle kabilesi de İslam'ı kabul etmişti. Peygamberimizi maddi manevi her yönüyle destekleyen ve her fırsatta ona yalnız olmadığını hissettiren bu güzel insanın ölümü Medine'yi yasa boğmuştu. Hanımlar Sa'd'in annesine taziyede bulunmak için akın akın evine geliyorlardı.
7: Ayşe sen misin? Hoş geldin, buyur içeri.
8: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
8: Allah sabır versin. Taziye için gelmiştim. Sa'd'ın annesi müsait mi?
7: Tabii. İçeride taziye için gelen misafirlerini ağırlıyor.
8: Şu yemeği alıver sana zahmet.
7: Zahmet etmişsiniz. Elleriniz dert görmesin.
8: Afiyet olsun.
7: Ayakta kalmayın. İçeri geçin lütfen. Teyze, bak müminlerin annesi ziyaretine gelmiş.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Ayşe. Şöyle buyur, otur.
8: Resulullah'ın sana selamı var.
9: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın elçisi bu zor günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de öyle. Allah sizden razı olsun. Peygamberimiz daha bu sabah birini gönderip bir ihtiyacımız olup olmadığını sordurmuş.
8: Sa'd'ı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen.
9: Oğlum, Sa'd'ım Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şehadet şerbetini içirdi.
8: Ne mutlu ona, hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu. Biliyor musun peygamberimiz ne der? Resulullah'tan önce ölen müminler onun duasını aldıkları için şanslılarmış. Sa'd da peygamber duasına nail olanlardan.
9: Evet yavrum, onun dizlerinde son nefesini verdi. Onu kabre o indirdi. Elbette büyük bir lütuf bu. Allah bize peygamberimizin acısını yaşatmasın.
8: Amin.
9: O yanımızdayken her şeye dayanılır da o olmazsa ne yaparız bilmem. Sadım için üzülmüyorum. Elinden geleni yaptı. Canı gönülden istediği şehadet nasip oldu. Üstelik bize ihanet edip iki ateş arasında bırakan Yahudilerin sonunu görmeden de canını teslim etmedi.
8: Tam da istediği gibi. Yaralandığında öyle dua etmiş değil mi?
9: Evet. Aynen dua ettiği gibi şehit oldu. Dedim ya evladım adına üzülmüyorum. Allah'ın izniyle o en güzel makamların sahibi olacak. Ama hasret. Hasret dayanılmaz bir şey yavrum.
8: Ah, bilmez miyim? Allah sana güç kuvvet ve sabrı cemil versin.
9: Amin kızım. Amin.
8: Resulullah ölenin ardından aşırı övgüde bulunulmasından hoşlanmaz. Yas tutanları da bu konuda uyarır. Cenazede dikkatimi çekti. Senin söylediklerinin hiçbirine karşı çıkmadı. Hatta Sad'ın annesi oğlunu nasıl övse yeridir demiş. Sana da sabretmeni ve artık üzülmemeni söylüyor. Çünkü Sad arzu ettiği şekilde Rabbine kavuşmanın huzuru içindeymiş.
9: Ne büyük bir müjde bu. Resulullah oğlumun ne halde olduğunu mu görmüş?
8: Evet, sana da artık onun adına üzülme diye haber gönderdi.
9: Şükürler olsun. Allah'ım bana cennette oğlumla hasret gidermeyi nasip et.
8: Amin.

0: Medine Mescidi'nde güzel bir seher vaktiydi. Sabah namazını peygamberimizle birlikte kılmış olan ashab-ı kiram, adetleri olduğu üzere peygamberimize sorular soruyor, kimileri de gece gördüğü rüyaları tabir ettiriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmaları dikkatle dinliyor, Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri zihnine ve gönlüne nakşediyordu.
1: Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım, bana da böyle rüyalar göstersen de Resulüne tabir ettirsem.
0: Aynı günün akşamında Hazreti Ömer'in evinde aile arasında tatlı bir muhabbet ortamı oluşmuştu.
2: Abdullah, babanı yeterince dinledik. Sen anlat bakalım oğlum, günün nasıl geçti? Yeni bir şeyler öğrendin mi?
3: Baba, annem çok konuşuyorsun mu demek istedi sana.
4: Biraz da oğlunu dinlemek istiyor sanırım.
1: Anlatayım o zaman anne. Sabah namazından sonra her zamanki gibi peygamberimizin çevresinde oturup sohbet ettik. Günün o saatinde Resulullah'ın yanında olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Hem zaman öyle bereketleniyor ki saatlerce yanında kalmışız gibi hissediyorum.
4: Peygamberimizin duası var ya, Allah'ım günün ilk saatlerini ümmetim için bereketli eyle diye.
1: Gerçekten de öyle baba. O saatler hem çok bereketli hem de çok feyizli oluyor. Henüz sıcak bastırmamış mis gibi bir hava.
2: Bunun tadını en iyi sen çıkarıyorsun Abdullah. Çoğunlukla suffede kalıyorsun. Biz sana hasret kalıyoruz ama olsun. Peygamberimizin yanında ne kadar vakit geçirirsen o kadar kârdır.
1: Doğru söylüyorsun anneciğim. Ben de her fırsatta onu görmeye çalışıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz bir soru sordu ve kimse cevabını bilemedi. Benimse aklıma gelen cevap doğruymuş. Ama söyleyemedim.
4: Neden söyleyemedin ki?
2: Dur bakayım. Baştan anlat da biz de öğrenelim.
1: Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Babam, Ebu Bekir, Osman, ben ve diğerleri 10 kişi kadardık. Bir adam peygamberimize hurma yüzü ikram etti.
3: O da ne lezzetli bir şeydir. Bu sene bizim hurmalardan çıkmadı mı baba?
4: Ağaçların tepeleri yeni tomurcuklandı. Bir müddet sonra bizimkilerden de çıkar.
3: Süt gibi olur ama tadını hiçbir tatlıya değişmem.
4: Çıktığında getiririm sana, merak etme.
3: Tamam, konuyu dağıttım. Kusura bakma Abdullah, sen devam et.
1: Önemli değil abla. Resulullah onu içtikten sonra şöyle dedi. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladı. Ama kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada benim içimden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandım ve sustum. Sonra insanlar Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istedi. O da bu hurma ağacıdır dedi.
4: Peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim.
1: Senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim. Sonuçta siz benden iyi bilirsiniz.
2: İnce düşünceli, güzel oğlum benim. Aferin sana. Hadi artık yatalım. Sabah namazına kalkmakta zorlanmayalım.
4: Hadi bakalım. Allah rahatlık versin.
1: Hayırlı geceler.
2: Hayırlı geceler oğlum.
1: Allah'ım, neredeyim ben? Karşıdan gelen büyük varlıklar da ne? Ellerinde demir sopalar var. Beni nereye götürüyorsunuz? Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? O da ne? Cehennem mi burası? Bırakın beni! Bırakın beni! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım!
0: Melek ona, Abdullah, ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, dedi.
1: Allah'ım çok şükür. Ya Rabbi, azabından sana sığınırım. Dur bir dakika, beni götürmeye devam ediyorlar. Bana yardım et.
0: Melek onların da görevli melekler olduğunu, kendisine gösterecekleri şeyler olduğunu söyledi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sığınıyorum. Cehennemin yanına geldik. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş. Uğultusu ne kadar uzaktan duyuluyor. Allah'ım muhafaza eyle. İçinde insanlar görüyorum. Bunlar Kureyş'ten tanıdığım adamlar. Babamın arkadaşları. Kureyş'in ileri gelenleri. Yok, bakamayacağım. Ne olur zorlamayın. Baş aşağı zincirlere asılmışlar. Nasıl bir azap bu Allah'ım? Allah'ım sana iman ediyorum. Resulüne iman ediyorum. Azabın haktır. Bize merhametinle muamele et. Bizi cehennem azabından koru. Nihayet uzaklaştırıyorlar beni buradan. Çok şükür rüyaymış. Ne kadar dehşetliydi. Ya kurtulamasaydım? Allah'ım doğru yoldan ayırma. Yardımını esirgeme. Kalkıp bir abdest alayım. Kendime gelirim belki. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. İki rekat namaz kılayım. Abdullah. Rüya görmek istiyordun, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin.
5: Allahu Ekber, Allah.
1: Tam da namaz vakti olmuş. Bismillah.

0: Abdullah'ın içi içine sığmıyordu. Gördüğü rüya nasıl yorumlanacaktı merak içindeydi. Namazın ardından peygamberimize rüyasını anlattı. Resulullah da meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı.
1: "Namazlarımı kılıyorum. Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum. Bu olsa olsa gece namazıdır. Teheccüde kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum, bundan sonra Resulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım. Seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede bana yardımcı ol."
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra, kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde, tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve, "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan 3 gün," dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır," buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şu 4 huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Ma minel enbiya'i nebiyyun illa u'tiye minel ayati ma misluhu umin. أو قال آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
4: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir: Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın ne onun bir suresinin ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler, onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabı

0: radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: Hüsnü hal.
2: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir? Diye sordular. O, anne buyurdu. Sonra kim? Dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim? Dediler. O, baban. Sonra kim? Dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerinde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Medine'de sükunet, hayatın normalleşmesi. Kaynuka oğullarının kovulmalarından sonra Medine'de hayat kısmen normalleşti. Hazreti Peygamber kısa bir süre sonra amcasının oğlu Ali ile kızı Fatıma'yı evlendirmek istedi. Ali, Bedir gazvesinden önce Fatıma'ya talip olmuştu. Ancak o sıralarda mehir verecek kadar imkanı bulunmadığından, Bedir gazvesinde ganimetten payına düşen zırhı, bazı rivayetlere göre ise devesini ve bir kısım eşyasını satarak 450 dirhem gümüş civarında bir mehir verdi. Fatıma'nın çeyizi de kadife bir örtü, içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve bir deriden yapılma iki su kabından ibaretti. Hazreti Peygamber, Fatıma ve Ali'nin düğünlerini Zilkade ayında gerçekleştirdi. Araplarca hac ayı olan Zilhicce ayına gelindiğinde ise, Hazreti Peygamber bu ayın 10. günü Kurban Bayramı namazı kıldırdı, kurbanlar kestirdi. Aynen Ramazan bayramında olduğu gibi Müslümanların birbirlerini ziyaret edip tebrikleşmelerini teşvik etti. O bu uygulamayı Mekke'deyken şirk unsurlarıyla bezenmiş hac ibadetinin bir parçası olan Allah'tan başka varlıkların adı anılarak kesilen hayvanların etini yemenin haram kılındığını bildiren ayetlerle ve kurbanların kanlarını teberrüken Kabe'nin duvarlarına sürmenin bir şirk ritüeli olduğunu atfen, onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki, size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele şeklindeki Rabbinin buyruğuyla hayata geçirdi. Hazreti Peygamber yine Zilhicce ayı içerisinde muhacirlerden Osman bin Maz'un'un vefatı üzerine, şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevi'nin yakınındaki Baki veya Baki-ül Garkat adı verilen çalılıkla kaplı bir bölgeyi mezarlık yeri olarak belirledi ve düzenletti. Cenazenin baş ve ayak uçlarına kendi getirdiği iki taşı koydu. Sonra da bu eceliyle vefat edip ahirete ilk gidenimizdir diyerek buraya Ravha adını verdi. Daha sonra vefat edenlerin buraya defnedileceğini belirtti. Bir müddet sonra ise İslami kimliği belirginleşen bir diğer konu, zengin Müslümanların mallarından alınan belli payı ifade eden zekat farziyetini bildiren ayet vahyedildi. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Tevbe suresi 60. ayet. Medine döneminde Hazreti Peygamber'e gelen vahiylerde iman, ibadet, ahlak ve sosyoekonomik hayat arasındaki sıkı bağı ifade eden düzenlemeler oldukça dikkat çekiciydi. İşte bu ayetle zekat, sosyoekonomik ilişkilerin tam merkezinde yer aldı. Ayeti Müslümanlara açıklayan Hazreti Peygamber, zekatın Müslüman zenginlerden alınacağını söyledi ve zekat vermeyi İslam'ın şartları arasında sayarak, onun mali bir yükümlülük olduğu kadar bir ibadet olduğunu da vurguladı. Zekata tabi mallarla onların nisap ve nispetlerini, oranlarını kendisine gelen sorular çerçevesinde ayrıntılı biçimde açıkladı. Ashabına, önce kendi aile fertlerine, sonra başkalarına bağış ve yardım etmeleri tavsiyesinde bulundu. Sevgili Peygamberimiz gelen vahiylere ilişkin açıklamalarda bulunup Müslümanları yetiştirmeye çalışırken bir taraftan da kendi ailevi hayatını da ihmal etmiyordu. Yaşanan son gelişmelerden bir iki ay sonra ise diğer kızı Ümmü Külsüm'ü Osman bin Affan'la evlendirdi. Gündelik hayata dair belirtilen işler ve gelişmeler yaşanırken içte ve dışta bazı tehditler Hazreti Peygamber'i rahatsız ediyordu. Bunlardan biri Beni Nadir Yahudilerinden şair Kâb bin Eşref'ti. O, Hazreti Muhammed ve Müslümanları şiirleriyle daima kötülemekteydi. Bedir gazvesinin Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanmasını bir türlü hazmedememişti. Hatta o sıralar Mekke'ye giderek Kureyş müşriklerini kendisine karşı şiirleriyle tahrik etmeye devam etmekteydi. Medine'ye döndüğünde Müslümanların hanımları için de aşk şiirleri terennüm etmeye başlamıştı.

Sosyal hayatta ciddi gerginlikler ortaya çıkaran bu tavır karşısında Hazreti Peygamber kendisine gelen şikayetleri değerlendirdi ve bir gün sahabilere, Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara eziyet etmeye devam eden Ka'b bin Eşref için kim hazırdır diye sordu. Bunun üzerine Evs kabilesinden Muhammed bin Mesleme, Ka'b bin Eşref için hazır olduğunu beyan etti. Muhammed bin Mesleme, içlerinde Ka'b'ın süt kardeşinin de bulunduğu bir grup Müslümanla bir plan hazırlayarak onu kendi kalesinde öldürdüler. Hazreti Peygamber aynı günlerde bir dış tehditle karşı karşıyaydı. Süleym ve Gatafan kabilelerinin Medine'ye saldırmak istediklerini öğrendi. Bunun üzerine 200 kişilik bir kuvvetle Karkaratül Küdr adı verilen yere kadar gitti. Fakat müşrikler çarpışmayı göze alamadan kaçtılar. Müslümanlar herhangi bir tuzağa düşmeden Medine'ye döndüler. Daha sonra ise Medine'yi yağmalamak isteyen Beni Muharip ve Beni Salebe üzerine 400 sahabiyle yürüdü. Fakat müşrikler Hazreti Peygamber'in üzerlerine geldiğini duyunca korkuya kapılarak kaçtılar. Zaman zaman ortaya çıkan böylesi tehdit ve gerginlikler dışında Hazreti Peygamber gündelik hayat içerisinde Müslümanları eğitmeye ve onları Rabbinin isteği doğrultusunda yetiştirmeye gayret ediyordu. Bir taraftan da kendi kişisel hayatıyla ilgili gelişmeler ortaya çıkıyordu. Hicretin 3. yılı Şaban ayında Ömer bin el-Hattab'ın kızı Hafsa ile evlendi. Bundan kısa bir süre sonra ilk torunu Hasan'ın doğumuyla sevindi. Bir müddet sonra da Zeynep binti Huzeyme ile evlendi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi dunya vel ahireh. والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
2: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder. Kırk hadiste iman.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım." şeklinde dua ederdi.

0: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerine

0: Senin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası, onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
3: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugün programımızda bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam ederek Medine'de bulunan Peygamber Efendimizin mescidi olan Mescid-i Nebi hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, dinimizde camilerin imar ve inşası için yapılan her türlü hizmet övülmektedir. Hazreti Peygamber de her kim Allah rızası için yeryüzünde bir mescit inşa ederse Allah da onun için cennette bir köşk inşa eder buyurarak bu hususta adeta müminlerin yarışmasını teşvik etmektedir. İslam'a göre tüm mescitlere yapılan hizmetler takdire şayan bulunmaktadır. Ancak dinimizde üç mescidin ayrı bir önemi vardır. Bunlar Mescid-i Haram yani Kabe, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Nebi hakkında Kur'an-ı Kerim'de ilk günden takva üzerine kurulan mescid ifadesi yer almakta, Hazreti Peygamber de Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebi'yi ziyaret edilmeye değer bulmakta ve buralarda yapılan ibadetlerin diğerlerinden daha faziletli olduğunu bildirmektedir. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret ettiğinde bugün kabri İstanbul'umuzda bulunan Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir olmuştur. Peygamber Efendimiz Medine'de kendi evini inşa etmeden önce Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, böylece yeni bir toplumun oluşmasına ev sahipliği yapacak ve onları bir araya getirerek eğitecek mekanı tesis etmişti. Önceki programımızda da ifade ettiğimiz gibi devesi Kasva'nın boş bulunan bir arsaya çökmesiyle birlikte Necran oğulları kabilesinden Süheyl ve Sel adındaki iki yetime ait bu arsa ücreti karşılığında satın alınmış ve buraya vakit geçirilmeden mescit inşaatına başlanmış, süs ve ihtişamdan uzak bir mescit inşa edilmişti. Zamanla Müslümanların çoğalmasıyla birlikte Mescid-i Nebi'de genişletme çalışmalarına da devam edilmiş, daha Hazreti Peygamber'in sağlığındayken bu alan 2500 metrekareye çıkarılmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, tarihi süreç içinde Mescid-i Nebi birkaç kez muhtelif yönetimler tarafından genişletilmeye tabi tutulmuş, bunların ilki de 628 yılında Peygamber Efendimiz döneminde yapılmıştır. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Emevi Halifesi Velid bin Abdülmelik, Abbasi Halifesi Mehdi Billah, Memlük Sultanı Kayıtbay, Osmanlı Sultanı Abdülmecid ve son olarak da Suud Kralı Fahd bin Abdülaziz Mescid-i Nebi'de tadilatta bulunan kimselerden sadece birkaçıdır. Programımızın başında arz ettiğimiz ayet ve hadislerde geçen müjdeyi de esas alan bu bölgeden sorumlu idareciler, bu belde ve mescitlere hizmet etmeyi adeta kendileri için bir saygınlık meselesi addetmiş, harem bölgelerine elden gelen itinayı göstermişlerdir. Hicaz bölgesinin yönetimini ele geçirdikten sonra Hadimül Harameyn unvanını kullanmaya başlayan Yavuz Sultan Selim başta olmak üzere birçok Osmanlı padişahı da Mekke ve Medine konusunda olabildiğince hassas davranmış, Mescid-i Nebevi'nin imarı için birçok faaliyette bulunmuşlardır. 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalan Hicaz bölgesinde Hazreti Peygamber Mescidi de en az Kabe kadar hizmet almış ve hürmet görmüştür. Örneğin Ravza-i Mutahara'ya örtü olan Kubbetül Hadra yani Yeşil Kubbe tamamıyla Osmanlı Sultanı II. Mahmud'un eseridir. İlk defa Mescid-i Nebevi'de elektriğin kullanılması da 1908 yılında Osmanlı dönemine rastlamaktadır. Padişahların yaptığı bu hizmetler anısına mescide girerken Babüs Selam'ın sağ üst kenarında 2. Abdülhamit'in Cennetül Baki kapısıyla Cibril kapısı üzerinde Abdülmecid'in kabri çevreleyen demir parmaklıklar üzerinde ise 2. Ahmet'in tuğraları bulunmaktadır. Son yüzyıl içerisinde yapılan tadilat esnasında Mescid-i Nebi'nin minare uçlarına eklenen alemler 14 ayar altından yapılmış olup Türkiye'de imal edilmiştir. Tarih içerisinde birçok defa yapılan genişletme çalışmaları sonucunda bugün mescit etrafındaki alanların da namaz mahalli olarak kullanılması halinde Mescid-i Nebi'de yaklaşık 1 milyon insan aynı anda ibadet imkanı bulmaktadır. Mescid-i Nebi'nin havalandırılması, düzenli çalışan klima sistemine ilaveten açılır kapanır hareketli kubbeler sayesinde yapılmakta, mescidin soğutulması ise Medine'ye 7 kilometre uzaklıktaki bir merkezden dev jeneratör ve kanallar vasıtasıyla Bodrum'da bulunan vantilatörlere ulaştırılmakta ve buradan soğuk su pompalanmak suretiyle yapılmaktadır. Şehrin dışındaki bu merkez aynı zamanda mescidin zorunlu hizmetlerini karşılamak için koordinasyon üssü olarak da kullanılmaktadır. Mescitteki kapı ve pencereler özel ağaçlardan ve çivit kullanılmaksızın yapılmıştır. 2,5 ton ağırlığındaki ana kapıların açılıp kapanması da kullanılan teknik sayesinde kolayca gerçekleşmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, teknik özelliklerine özet olarak da olsa değindiğimiz Mescid-i Nebevi, yapılışından itibaren Medine'nin en önemli ilim ve kültür merkezi olmuştur. Hazreti Peygamber tarafından başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetleri artarak devam etmiş ve mescid bütün İslam dünyasında özellikle dini ilimlerde en önemli kültür merkezi olma özelliğini tarih boyunca sürdürmüştür. Mescidin haremiyle avlu ve revaklarında ders halkaları kurulmuş, hac mevsimlerinde İslam dünyasının her yanından gelen alimler bu derslere katılmaya özen göstermiştir. Burada yapılan ilmi müzakere ve tartışmalar İslami ilimlerin oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur. Mescidin bakım ve onarımını yapmak, burada yürütülecek dini hizmetlerle eğitim ve öğretim faaliyetlerinin masraflarını karşılamak için Emeviler döneminden itibaren çeşitli vakıflar tesis edilmiş, zamanla ortadan kalkan bazı vakıfların yerine de yenileri kurulmuştur. Mescid-i Nebevi'nin ilk imamı, hatip ve vaizi olan Hazreti Peygamber'den sonra bu görevler halifeler, hilafet merkezinin Şam'a nakledilmesinden sonra valiler, ardından imam ve hatipler tarafından üstlenilmiştir. Mescid-i Nebevi'ye yapımından itibaren başta müezzin olmak üzere çeşitli alanlarda görevliler tayin edilmiş, bunlara Hazreti Osman zamanından itibaren maaş verilmeye başlanmış, Emeviler döneminde görevlilerin sayısı arttırılmış, çalışma alanları çeşitlenmiştir. Ömer bin Abdülaziz Medine valisi olunca mescidin güvenliğini sağlayan ve özellikle cenazelerin mescide getirilip götürülmesine nezaret eden bekçiler tayin etmiştir. İlk zamanlarda Medine valileri veya özel görevliler vasıtasıyla takip edilen teknik ve mimari işler için Memlüklü ve Osmanlı devirlerinde daimi statüde bina eminleri görevlendirilmiştir. Osmanlı döneminde Mescid-i Nebevi'nin bütün masraf ve giderleri bu maksatla kurulan ayrı bir hazineden karşılanmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, İslamiyet'in ilk yıllarında Mescid-i Nebevi bütün resmi faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir mekandı. Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olması dolayısıyla siyasetin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olarak askeri teşkilatın, kadılık vasfıyla adalet teşkilatının merkezi durumundaydı Mescid-i Nebi. Ayrıca suffe başta olmak üzere bazı kişiler için barınma yeri, misafirhane ve sosyal yardım mahalli olarak kullanılıyordu. Peygamber Efendimiz çeşitli Arap kabilelerine mensup elçi heyetlerini burada Üstüvanetül Vüfud denilen elçiler sütununun önünde kabul etmiş, bazı heyetler mescidin içerisinde kurulan bölümde ağırlanmıştır. Hazreti Peygamber zamanında Mescid-i Nebevi'de Eslem kabilesinden Rufeyde el-Ensariye adındaki kadın için bir çadır kurulmuş, Rufeyde burada yaralı ve hastaları tedavi etmiştir. Mescid-i Nebevi inşasından itibaren Mekke'deki Mescid-i Haram gibi şehrin gündelik hayatının merkezini oluşturmuş, çevresindeki çarşılarda ticari hayatın merkezi olmuştur. O vakitler halkın toplantı ve buluşma yeri olan avlusunda ikindi namazının arkasından başlayan hareketlilik yatsı namazının sonuna kadar devam ederdi. İlk dönemlerde mescidin arka tarafında kadın ve erkeklere ait bir sofa bulunuyordu. O devrin şartları içerisinde insanların serbest zamanlarını geçirdikleri bir sohbet yeri olan bu alanda Beytülmal teşekkül etmeden önce Medine'ye gelen mallar muhafaza ediliyordu. Hazreti Ömer, mescidin doğu tarafındaki avlusunun arka kısmında Butayha adı verilen bir mekan yaptırarak burasını sohbet etmek veya şiir okumak isteyenlere tahsis etmişti. Dini ve ilmi fonksiyonu yanında Mescid-i Nebevi siyasi hayatta da önemli bir rol oynamıştır. Mescidin minberi sadece hutbe okumak için değil, halka yapılacak konuşmalar, halifelere biat gibi merasimler için de kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi, Hazreti Peygamber'den Abbasilerin sonuna kadar Mekke veya Harameyn valisi yahut onlar tarafından görevlendirilen Medine kadısı veya muhtesipleri tarafından yönetilmiş, Eyyubiler döneminden itibaren Mescid-i Nebevi'de görevlendirilen hadimlerin başkanı olan Şeyhül Haram bunlara ilave edilmiştir. Osmanlı devrinde Mescid-i Nebevi ile ilgili işlere vali adına onun görevlendirdiği Naibül Harem bakmaya başlamıştır. Padişahların Medine'deki temsilcisi Şeyhül Harem'dir ve bu kimse de Mescid-i Nebevi'nin yönetiminde söz sahibidir. Tanzimatın ardından Mescid-i Nebevi'nin yönetimi Harem-i Şerif müdürü vasıtasıyla yürütülmüştür. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki bizzat Hazreti Peygamber tarafından inşa ettirilen inşasında Hazreti Peygamber'in de fiili katkısının bulunduğu Mescid-i Nebi tarihi süreç içinde ayet ve hadislerde öneminin bildirilmesi sebebiyle ve Hazreti Peygamber'in hatırasının bir ürünü olarak Müslümanların hayatları içerisinde her zaman özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip olmuş, itinayla korunmuş, bakımı ve tadilatı yapılmış ve tabii düzenli olarak da ziyaret edilmiştir. Rabbimizden en büyük niyazımız bizi bu yoldan mahrum etmemesi, gönlümüzü Mescid-i Nebi'nin gönüllerimize âb-ı hayat sunan manevi iklimden mahrum etmemesidir. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lem testahi fasna' ma şi't.
3: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz, İnsanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arş

gün gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udu bi rıdaka min sahatik ve bi muafatik min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
4: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve

inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: "Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum," der. Allah Teala, "Ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum," buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz."

0: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona, "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle, "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve, "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
2: قرآنı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: "Abdullah, bana Kur'an oku." Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da

0: düşünerek usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Mücevherlere sahip bir fakir, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Medine'de Peygamber Mescidi'nin hemen bitişiğinde, üzeri hurma dallarıyla örtülü bir gölgelik ve bu gölgeliği yuva bellemiş bir garip yürek. Ne ailesi ne malı vardı onun. Tek sermayesi Allah ve Resulüne duyduğu derin muhabbeti. Bu muhabbet onun için dünya ve içindeki her şeyden daha değerliydi. Bu yüzden günlerini çok sevdiği peygamberinin yanında geçirirdi hep. Onun her bir meclisine katılır, her bir sözüne dikkat kesilir ve ilgiyle onu dinlerdi. Dinlemek onun için asla pasif bir eylem değildi. Dinlemek onun için kulaktan gönle giden esaslı bir işti. Kulağından giren ve Nebi'ye ait olan her bir söz, bir anda adeta bir mücevher olur ve mahfazasında korunurdu. İşte bu mücevherleri korumaktı onun yegane meşgalesi. Böylelikle o, aslında mücevherlere sahip bir fakirdi. İsmi mi? İslam'la tanışmadan evvel güneşin kulu derlerdi ona. İslam'dan sonra Rahman'ın kulu oldu. Abdüşşems olan ismi Abdurrahman olarak değişmedi sadece. Değişen dünyasıydı. Bir de kedicikleri vardı. Çok sevip de kucağından indirmediği. O yüzden isminden çok künyesiyle bilindi. Kedicik babası yani Ebu Hureyre dendi ona, kedilerine izafetle. Ebu Hureyre, Yemen'den gelip de peygamberine iman ettiğinden biridir. Onun onsuz geçen yıllarını hayıflanarak, onsuz geçen zamanların adeta acısını çıkararak hiç yanından ayrılmadı çok sevdiği Resulünün. İslam'dan uzak kaldığı yıllarını telafi etmek için gecesini de gündüzünü de bu yola adadı. Medineli arkadaşlarının malı mülkü, ilgilenmek zorunda oldukları hurma bahçeleri vardı. Muhacirlerse vakitlerinin çoğunu çarşı pazarda ticaretle geçirirlerdi. Allah Resulü'nün en yakınlarından olan Hazreti Ebubekir'in evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olduğu için, Hazreti Ömer'i de işleri meşgul ettiği için peygamberle birlikte olma konusunda Ebu Hureyre kadar şanslı değillerdi. O, Nebi'nin hemen yanında Suffe'de yaşar, onun hizmetinde bulunur, karın tokluğuna onun yanından ayrılmazdı. Çoğu zaman peygamberin ikramlarıyla karnını doyurur, onun sofrasından nasiplenirdi. Bununla birlikte çoğu zaman aç gezerdi. Allah Resulü'nün ikramları veya Müslümanların yardımları bulunmadığı vakit karnını doyurmaktan aciz kalır, açlıktan karnına taş dahi bağlardı. Hatta bir defasında açlıktan bayılmıştı da onu deli sanmışlardı. Deli değildi, ancak divaneydi belki. Kendini, dünyayı ve dünyalığı unutacak kadar çok severdi peygamberini. Hayatını ona ve onun mübarek sözlerini adayacak kadar onun divanesiydi. Kendisini unutup da günlerce aç gezdiği vakitlerde Allah Resulü onun halinden anlar ve onu hane-i saadetine götürerek yemeğini onunla paylaşırdı. Yine böyle açlığın dayanılmaz bir hal aldığı bir zamanda Medine sokaklarına çıktı Ebu Hureyre. Amacı bir Müslüman kardeşinin derdini anlayıp da açlığını gidermesiydi. İşlek yollardan birinde durup oradan geçenlere bir ayet hakkında bir soru sormaya karar verdi. Soracağı ayeti herkesten çok bilmesine rağmen bu bahaneyle karnının doyurulmasını sağlayabilirdi belki. Arkadaşlarından biri evine çağırıp da ikramda bulunsa şu halde ona ne iyi gelecekti. Kafası bu düşüncelerle meşgulken birden Hazreti Ebubekir'in geldiğini fark etti. Ona bir ayet hakkında soru sordu. Ancak Hazreti Ebubekir biraz konuşup gitti. Kendisini anlamamıştı. Çaresiz boynunu büktü. Derken Ömer'in yaklaştığını gördü. Ona da aynı şekilde bir ayet sordu. Amacı belliydi ancak Ömer de onun halinden anlamamış, bir şeyler anlatıp gitmişti. Sonra Allah Resulü göründü. Ebu Hureyre'nin mahzun halinden hemen derdini anladı ve ona tatlı tatlı gülümseyerek "Hadi benimle gel," dedi. Birlikte Allah Resulü'nün evine gittiler. Ebu Hureyre mahcup bir edayla eve girmek için izin istedi. Girmesini söyledi Nebi. Evde ise sadece bir tas süt bulunmaktaydı. Resul-i Ekrem süte baktıktan sonra Ebu Hureyre'ye Suffe'ye gidip orada kim varsa çağırmasını istedi. Allah Resulü evinde bulunan yiyecekleri her zaman İslam'ın misafirleri dediği Suffe talebeleriyle paylaşırdı. Anlaşılan bugün de onlara bu sütten verecekti. Ancak açlıktan kıvranan Ebu Hureyre bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Bir tas süt onca kişiye nasıl yetecek? Hele ki ben bu kadar açken diye içinden geçirdi. Birazcık güç toplayabilmek için o süte en çok kendisinin ihtiyacı olduğu düşüncesiyle istemeyerek de olsa arkadaşlarını çağırmaya gitti. Biraz sonra herkes hane-i saadetteki yerini aldı. Allah Resulü Ebu Hureyre'ye sırasıyla arkadaşlarına kaptaki sütü ikram etmesini söyledi. Ebu Hureyre arkadaşlarına sütü uzattığında her biri kana kana ondan içiyor, bir diğerine veriyordu. O da aynı şekilde doyuncaya kadar sütten içiyor, yanındakine uzatıyordu. Bu şekilde Sonuncu arkadaşı da sütten içmiş ve Ebu Hüreyre kabı içindeki sütle birlikte Allah Resulüne iade etmişti. Resul-i Ekrem ise kabı aldıktan sonra gülümseyerek ona, "Senle ben kaldık, otur sen iç," demişti. Ebu Hüreyre sütü almış doyuncaya kadar içmişti. Resulullah biraz daha içmesini söylemiş, o da devam etmişti. Ta ki artık içecek hali kalmamış ve Allah Resulüne dönerek, "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı," demişti. Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içmişti. Peygamberin sofrasında sadece mide değil kalp de doyardı. Ve Ebu Hureyre'nin kalbi onun muhabbetinden en çok nasiplenenler arasındaydı. Her şeyden geçip dünyadan yüz çevirip de her anını ona, onun mübarek sözlerini ayırmak ona nasip olmuştu. Öyle ki gündüzleri peygamberinin yanından ayrılmayan Ebu Hüreyre, gecesini de üçe ayırır, bir kısmında namaz kılar, bir kısmında uyur, kalanında da Allah Resulü'nün sözlerini müzakere ederdi. İşlediği, her biri birbirinden değerli olan Allah Resulü'nün mübarek sözleriydi. Onun vefatından sonra da Ebu Hüreyre, Peygamber Mescidinde hadisleri

0: nakletmeye devam etti. Çok sevdiği peygamberiyle hangi güzel anısı gözünde canlanırdı bilinmez. Mescid-i Nebevi'de hadis naklederken Ebu Hureyre gözyaşlarına hakim olamazdı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar... Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca bizimle dinimiz arasına girip

ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onlara helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ona birini gönderin" buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır" dedi.

0: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

temteni fi hakkihi. Kadıyaz diyor ki eğer Allah Teala kullarından dilediği kimsenin gücünü, kuvvetini artırırsa, bedenine dayanma gücü verecek olursa, o kuluna Allah Teala'yı görebilecek kadar güç, kuvvet, kudret verirse, o kul Cenab-ı Hakk'ı görebilir. Yani dünyada görülemez diye bir şey yok. Allah Teala o kulunun vücudunu kendisini görebilecek tarzda güçlendirir, kuvvetlendirirse Allah Teala'yı o kimse görebilir. Ve kad takaddeme ma zükire fi kuvveti basari Musa ve Muhammedin aleyhimessalatu vesselam ve nüfuzu idrakihima bi kuvvetin ilahiyetin münihaha li idraki ma edrakahu ve rü'yeti ma ra'ayahu vallahu alem. Hazreti Musa ile Muhammed Mustafa'nın, Allah'ın salatü selamı onların üzerine olsun, bu iki büyük peygamberin baktıklarını güçlü bir şekilde gördüklerinden daha evvel söz etmiştik. Onlar baktıklarını güçlü bir şekilde görür demiş idi Kadıyaz, onu okuduk biraz önce. Orada şunu da söylemiştik. Bu iki peygambere, yani Hazreti Musa ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir meseleyi bütün yönleriyle anlama gücü verildiğini söylemişti. Bir meseleyi bütün yönleriyle anlama kudreti onlara verilmiştir. Onlara baktıkları bir şeyi görmeleri için gerekli olan ilahi bir kabiliyet ve kavrayış ihsan edildiğini söylemiştik. Yani Allah Teala'yı görmeye müsait bir beden yapısı verildiğini söylemiştik. Bu konuları Allah Teala daha iyi bilir diyor. Evet. Fakat zekere el-kadi Ebu Bekir fi esna-i ecvibetihi anil ayeteyni ma manahu inne Musa aleyhisselamu ra'allâhe ve lizalike harra saika. Şimdi nereye bağladı bakınız müellifimiz. Allah Teala Hazreti Musa'ya da Peygamber Efendimiz'e de farklı bir göz yapısı lütfetmiştir. Yani diğer insanların göremeyeceği bazı şeyleri görme kudretini onlara vermiştir dedik diyor. Kadı İyaz burada Kadı Ebu Bekir el-Bakillani'nin bir görüşünü naklediyor. Bakillani kim sevgili kardeşlerim? Eş'ari kelamcısı ve Maliki fakihi. Çok büyük bir alim. Kelam, dinler tarihi, tefsir, fıkıh, usulü fıkha dair 50'den fazla eseri olan büyük bir alim. Ebu Bekir el-Bakillani'ye bir soru sordular. Allah Teala'nın görülemeyeceğine dair şu iki ayeti sordular. Gözler onu göremez. En'am suresinin 103. ayeti. Bu ne demektir dediler. Ve Araf suresinin 143. ayet-i kerimesi. Sen beni asla göremezsin. Bu ayetlerin manası nedir diye Bakillani'ye sordular. O da şu cevabı verdi. Rabbinin daha tecelli etmesi üzerine Musa aleyhisselam Allah Teala'yı gördü. Rabbinin daha tecelli etmesi üzerine Musa aleyhisselam Allah Teala'yı gördü, bundan dolayı bayılıp düştü demiş. Bu ayetlerden bu sonuç çıkar demiş İmam Bakillani. Evet. Bu da böyle yorumlamış. Yani Bakillani rastgele bir adam değil. Büyük bir alim. Ve diyor ki Bakillani sözüne devam ediyor. Ve innel cebele ra'a rabbehu fesara dekken bi idrakin halagahullahu lehu. Aynı şekilde dağ da Rabbini gördü. Nasıl gördü? Dağ Rabbini nasıl gördü? Allah Teala dağda diyor İmam Bakillani bir anlama, bir kavrama kudreti halketti. O kabiliyeti verdi dağa. O da Rabbinin cemalini gördü ve bu hale dayanamadı, paramparça oldu. Dağ niye paramparça oldu? Çünkü Allah Teala ona görme kabiliyeti verdi, anlama kabiliyeti verdi. Olur mu böyle bir şey? Peki Kur'an-ı Kerim'de

Hazreti Davud için ne söyleniyor? Davud Allah Teala'yı zikrederken kuşlar ve dağlar onun zikrine katılırdı buyuruyor Allah Teala, değil mi? Ayet-i Kerime'de böyle söylüyor. Dağ nasıl zikreder ki? Demek ki Allah Teala ona zikretme kabiliyetini lütfederse dağ Allah Teala'yı zikreder. Kendi söylüyor Kur'an-ı Kerim'i. Allah Teala dağa kendini görme kabiliyetini verirse dağ da Allah Teala'yı görür. Görmüş ve dayanamamış zaten paramparça olmuş. Mantığı güçlü bir alim. Bakillani. Kelam alimi. Akaid alim. وَاسْتَنْبَتَ ذَٰلِكَ وَاللّٰهُ عَلَمْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَاكِنْ اُنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ. Allah Teala daha iyi bilir ya diyor müellifimiz. Bakillani bu sonucu, yani Allah Teala'yı hem Hazreti Musa'nın hem de dağın gördüğünü Araf suresinin şu 143. ayetinden çıkarmıştır. Şu dağa bak. Eğer o dağ yerinde durursa sen de beni görürsün. Ayeti kerimesinden bu sonucu çıkarmıştır diyor. Ve Bakillani'nin görüşünü nakletmeye devam ediyor. Sümme kâle felemmâ tecellâ rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa saygâ. Bakillani diyor ki Rabbi kendini dağa gösterince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Bu Allah Teala'nın kendisini dağa gösterdiğini. Ve tecellihi lil cebeli huve zuhuruhu lehu hatta ra'ahu ala hazel kavl. Bakillani'nin dediğine göre bu ayetteki Cenab-ı Hakk'ın dağa tecelli etmesi sözünün manası şudur demiş İmam Bakillani. Bu ayeti kerimede geçen Allah Teala dağa tecelli etti sözünün manası şudur. Allah Teala dağın kendine bakması için ona göründü ayeti kerimesini böyle anlamak gerekir. Allah Teala dağa kendisini görme kudretini verdi. Dağ da Allah Teala'yı gördü demektir. Ve kâle Câferullü Muhammedin şegallahu bil cebeli hatta tecella وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ لَمَاتَ سَائِغًا بِلَا اِفَاقَتْ. İmam-ı Cafer dediğimiz, Cafer-i Sadık dediğimiz, ki vefatı 148, miladi 765, Efendimizin soyundan bildiğiniz gibi, Cenab-ı Hakk'ın bizzat Hazreti Musa'ya görünmeyip, ona dağ aracılığı ile görünmesi konusunu şöyle açıklıyor, Allah Teala, Hazreti Musa'ya görünürken onu dağ ile oyaladı. Cafer-i Sadık böyle yorumluyor. Yani Allah Teala kendisini Hazreti Musa'ya gösterecekti. Doğrudan doğruya gösterse olmaz bu. Dağa bak derken onu oyaladı. Şayet doğrudan Musa peygambere görünseydi Hazreti Musa derhal ölürdü, bir daha da ayılmazdı. Evet. Dağa bak derken onu oyalıyor. Doğrudan doğruya kendisine bakmasın diye. Yoksa Hazreti Musa da Allah Teala'yı görmüştür diyor. Ve kavluhu haza yedullu ala enne Musa ra'ahu. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Cafer-i Sadık'ın bu sözü neyi gösterir? Hazreti Musa'nın Rabbini gördüğünü gösterir. Ve kad veka'a libadil müfessirine fil cebel ennehu ra'ahu. Bazı tefsir alimleri dağın Allah Teala'yı gördüğünü söylemişlerdir. Ve bir ru'yetil cebeli lehu istedelle men kâle bi ru'yeti Muhammedin nebiyyina lehu iz cealehu delilen alel cevaz. Peygamberimiz Efendimizin Allah Teala'yı gördüğünü kabul eden bazı alimler vardır. Bu alimler bundan şu sonucu çıkarıyorlar. Öyleyse Allah Teala da görülebilir. Madem ki dağ görmüş, Hazreti Musa görmüş, o halde Allah Teala görülebilir. وَلَا مِرْيَةَ فِي الْجَوَازِ اِذْ لَيْسَ فِي الْآيَاتِ نَصٌ بِالْمَنِي. Kadı İyaz diyor ki, şüphesiz Allah Teala görülebilir. Neden görülebilir?
Çünkü Cenab-ı Hak görülemez diye bir nas, bir ayet yoktur. Böyle diyor. Ve emma vücubuhu li nebiyyina sallallahu aleyhi ve selleme vel kavlu bi ennehu ra'ahu bi aynihi fe leyse fihi katun eyden ve la nassu. Server-i Enbiya Efendimizin miraca çıktığında Allah Teala'yı gözleriyle görmesi hususuna gelince diyor müellifimiz. Miraçta Allah Teala'yı görmesine gelince bu konuda Kur'an-ı Kerim'de de hadisi şeriflerde de açık bir delil yoktur. Yani gördü diye açık bir delil yoktur. İzil muavvelu fihi ala ayeteyn necmi ve tenazu'u fihima me'sura. Sultan-ı Enbiya'nın Cenab-ı Hakk'ı gördüğünü kabul eden kimseler Necm suresinin şu 11 ve 13. ayet-i kerimesine dayanırlar diyor müellifimiz. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Bu ayet-i kerimeye dayanırlar. Daha önce de gördüğümüz gibi selef müfessirlerinin ve kelamcılarının bu iki ayetten ne kastedildiği hususundaki farklı görüşleri bilinmektedir. Vel ihtimalu lehuma mümkünün ve la esera katun mütevatirun anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bizalike. Server-i Enbiya Efendimizin Cenab-ı Hakk'ı gördüğüne dair de görmediğine dair de akli ve nakli ihtimaller mevcuttur. Gördüğünü de gösteren akli deliller ve nakli deliller yani hadisler vardır. Ayetler de vardır demek istiyor. Fakat bu konuda Allah'ın Resulünden bize gelen kesin ve mütevatir bir hadis yoktur. Bazı rivayetler var ama mütevatir bir rivayet yoktur. Resul-i Ekrem Efendimizin gördüğü şeyin kimsenin Cebrail aleyhisselam olduğu veya olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Tefsir ve siyer kitaplarında bu hususlar açıklanmaktadır. Bu görüş de orada vardır. Sevgili kardeşlerim burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste devam edeceğiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Yüce Rabbim hepimize cennette cemalini göstermeyi nasip eylesin. Ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam ya Resulallah giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek

Sustu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim." Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, "Ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı?" dedim. "Hayır, öyle yapma." buyurdu. "Yarısını vasiyet edeyim." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Hayır." dedi. "Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi?" dedim. "Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın." buyurdu. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir." buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

0: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
3: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe

alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına, o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: sellim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca cuma namazı için tüm hazırlıklarını yaptı. Saçını ve sakalını düzeltti, tırnaklarını kesti, gusül abdestini aldı, yeni elbiselerini giydi, gül kokusundan süründü, sonra da iki rekat namaz kıldı ve dua etti. Artık camiye gitmeye hazırdı. Tüm bu hazırlıklarını yaparken hanımı Fatma Hatun ona yardımcı oluyordu. Hanımı, "Maşallah hocamız da ne heybetli insan," diye düşünürken hoca efendi ayağa kalktı. "Allah razı olsun hatun, senin yardımın da olmasa böyle güzel ve temiz giyinemezdim. Ellerin dert görmeye." Fatma Hatun bu iltifattan memnun oldu ve hemen karşılığını verdi. "Allah seni başımızdan eksik eylemesin hoca efendi. Bilgini, görgünü, tebessümünü ve güzelliğini artırsın. Allah senin de eksikliğini vermesin hatun. Ben camiye geç kalmayayım. Daha erken değil mi?" "Evet, cuma namazı için erken ama benim kuzucuklarımla, gençlerimle görüşmem var. Ders yapacağız. Vaktinde orada olmam lazım. Hadi, selamun aleyküm." "Ve aleyküm selam hoca efendi. Bize de dua etmeyi unutma." Nasreddin Hoca tamam anlamında başını salladı. Nasreddin Hocamız bugün daha bir heyecan doluydu. Genç delikanlılar ve genç kızlara bir ders halkası kuracaktı. Bazılarıyla ön görüşme yapmıştı. Bugün de derse katılacaklarla son kez toplanıp karar alacaklardı. Belki ilk ders başlayabilirdi. Yeleğinin cebindeki gümüş zincirli saatini çıkarıp baktı. Vakit vardı. Gecikmemişti. Buna sevindi. Çünkü söz verdiğine zamanında gidilmesi gerekirdi. Tam camiye girmek üzereyken bir adam elinde bazı kağıtlarla önüne çıktı. Nefes nefeseydi. "Hocam neredesiniz? Ben de sizi arıyordum." Nasreddin Hoca tebessüm etti. "Aya çıkmadım henüz. Baksana tam tamına buradayım ve karşındayım Şakir Efendi. Hayırdır?" "Hayırdır hocam, hayır. Bizim şerle ne işimiz olur? Benim Mısır'daki oğlandan bir mektup geldi de ona cevap yazmam lazım." "Yaz Şakir Efendi, kalemin mi yok?" "Kalemim var hoca efendi, okuma yazmam yok. Bana bir mektup yazıver, sana zahmet hocam." "O kadar vaktim yok Şakir Efendi, ben Mısır'a gidip gelemem." "Hocam hepsi 3 satır mektup yazacaksın, Mısır'a gidip gelmek de nereden çıktı?" "Şimdi Şakir Efendi, ben namaza gidiyorum ve gençlerle de sohbetim var. Dolayısıyla vaktim sınırlı. Bu yüzden hızlı yazarım, yazım çirkin olur. Benden başkası okuyamaz. Bu durumda benim de Mısır'a gidip gelmem gerekir. Ama sabredersen namazdan sonra yavaş yazarım, güzel yazarım." Şakir Efendi tebessüm etti. "Ah hoca efendi, senin bu latifelerin de olmasa hayat çekilmez. Tamam, ben namazdan sonra gelirim yanınıza." Nasreddin Hoca tebessüm ederek camiye girdi. Hocanın içeri girmesiyle birlikte camiye toplanmış tüm gençler ayağa kalktı. Hepsinin yüzü pırıl pırıldı. Nasreddin Hoca daha bir şey söylemeden bazıları kıkırdamaya başladı. "Buyurun oturun gençler. Maşallah erkencisiniz. Aferin. Ben dersine zamanında gelen öğrencileri severim. Gelmeyen var mı? Daha doğrusu gelenleri bir görelim bakalım." "Hocam isterseniz tanışalım. Tanışmak sünnettir." Akif'in bu sözü üzerine Nasreddin Hoca anlamlı anlamlı baktı, başını salladı. "Bizim gençler neler de biliyormuş maşallah. Herkes sırayla kendisini tanıtsın bakalım." Öğrenciler kendilerini tanıttılar. Kimler yoktu ki? Kızlar grubunda Rümeysa, Merve, Hatice, Emine, Ayşe, Sude, Asel, Zeynep, Serra, Berra, Elif, Miray, Verda ve Hüma vardı. Erkek grubunda ise Akif, Emin, Cemil, Ramazan, Salih, Asaf, Şamil, İbrahim, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Ali, Hamza ve Ömer vardı. Nasreddin Hoca konuşmaya başladı. Çoğunuz birbirini tanıyordu zaten ama yeni gelenler de tanışmış oldu. Zamanla birbirimizi daha iyi tanır ve severiz inşallah." Anlaşılan o ki gelmesi gerekenlerin çoğu burada. Eğer öyleyse bugün ilk dersimizi yapabiliriz. Derse geçmeden önce her grubun birer temsilcisini seçelim. Kızlardan Rümeysa'yı öneriyorum, ne dersiniz? Rümeysa en büyükleriydi. Zaten herkesin ablasıydı. Kimseden bir itiraz gelmedi. Erkeklerden de Akif'i öneriyorum, kabul ediyor musunuz? Akif'in rakibi vardı. Emin'le aynı yaşta olduklarından hep rekabet ediyorlardı. İkisi de başkan olmak istiyordu ve ikisinin de destekçileri vardı. Ama çoğunluk Akif'in olmasını isteyince Nasrettin Hoca son kararını açıkladı. Akif ve Rümeysa grup başkanı olarak seçilmişlerdir. Ben olmadığım zaman bu arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz. Bugün sizlere ilk dersimizi yapalım inşallah. Nasrettin Hoca cübbesinin etrafını topladı, sonra sarığını başına iyice oturttu. Ciddi bir tavır takınarak anlatmaya başladı. Ah sevgili gençler, Peygamber Efendimiz'i tanımak, hayatını öğrenmek, davranışlarını örnek almak hepimizin görevi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmekle Allah'ın emrini yerine getirmiş oluruz. Her Müslüman genç peygamberini muhakkak tanımalıdır. Çünkü o tüm zamanların en kıymetlisidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Tüm güzellikleri yaşayandır. Allah onunla bize bir din göndermiştir. İyi ve güzel yaşamanın nasıl olacağını öğretmiştir. Bu nedenle hepimiz peygamberimizi tanımalıyız. Onun hayatını öğrenmeliyiz. Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Ona inanıyoruz ve onun gibi de yaşamaya çalışmalıyız. Çünkü bu dünyada yaşamış en iyi, en güzel insan odur. Onun gibi olmak bizi de iyi insan yapar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi insanlık için büyük bir güzellik oldu. Peygamber Efendimiz bir güneş gibi doğdu ve tüm insanlığı aydınlattı. Bir nur gibi geldi ve gecenin karanlığını aydınlatan bir ışık oldu. Bir rehber gibi geldi ve yolunu şaşırmış insanlara doğru yolu öğretti. Güzel iş ve davranışları gösterdi. Rebiülevvel ayının 12. gecesi, günlerden pazartesi, dünya çok özel bir insanla tanıştı. Herkesin kendisini çok seveceği kıymetli insan dünyaya geldi. Daha bebekken bile büyük bir insan olacağı belliydi. Sıradan bebeklere benzemiyordu. Peygamberimiz dünyaya gelince dedesi Abdülmuttalib'e müjde verildi. O da koşup torununu öptü, sarıldı. Oğlu Abdullah'ın yerini doldurmasını istiyordu. Çünkü Hazreti Muhammed'in babası Abdullah o dünyaya gelmeden önce hayatını kaybetmişti. Hazreti Amine oğlu Muhammed'i dünyaya getirmeden önce güzel rüyalar görüyordu. Yine bir defasında öyle bir rüya gördü. Bir erkek çocuğunun olacağı ve ismini de Muhammed koyması gerektiği söylenmişti kendisine. O da ailenin büyüğü Abdülmuttalib'e bunu söyledi. Hazreti Muhammed dünyaya geldikten 7 gün sonra dedesi Abdülmuttalib tüm dostlarını ve akrabalarını topladı ve büyük bir ziyafet verdi. Misafirler hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İçlerinden biri sordu, "Ey Abdülmuttalib, çocuğun adını ne koydun?" Abdülmuttalib torununu kucağına aldı, şefkatle baktı ve cevap verdi. "Yavrumun adı Muhammed'dir." Misafirler bu ismi beklemiyordu. "Ey Abdülmuttalib, bu ismi nereden buldun? Bu ismi koyan başka kimse bilmiyoruz." Abdülmuttalib akıllı adam, hiç rüyadan bahsetmedi. Kendinden emin ve kesin konuştu. "Ben yavruma Muhammed ismini verdim ve Allah'tan da istedim ki yerde halk, gökte kutsal varlıklar bu yavrumu övsün, takdir etsin." Büyük babanın bu duası kabul edilmişti. Fazilet ve iyilikleri övülmüş, değer verilmiş, takdir edilmiş gibi anlamlara gelen Muhammed ismi o zamana kadar pek kullanılmıyordu. Ama ondan sonra insanların en çok kullandığı isim oldu. Mehmet izin isteyerek sordu. "Hocam, Mehmet de Muhammed'den gelmektedir değil mi?" Nasrettin Hoca gülümsedi. "Elbette yavrum, Mehmet Muhammed demektir. Biz

0: askerlerimize de Mehmetçik deriz. Yani Hazreti Muhammed'in yolundan giden asker. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
2: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde,

0: Ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi, diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dedi yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Cabir bin Abdullah'ın babası Abdullah bin Amr Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ancak ödenmemiş bazı borçları vardı. Bir süre sonra alacaklıları borçlarını ödemesi için oğlu Cabir'i sıkıştırdılar. Cabir Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattı. Hurma bahçesinden elde edeceği mahsulü babasının borcuna karşılık kabul etmeleri için onlarla konuşmasını istedi. Fakat Resulullah da kendileriyle konuştuğu halde alacaklılar ikna olmadılar. Çünkü mahsul onların alacaklarını karşılamaya yetmiyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hurmalığı onlara vermekten vazgeçip Cabir'e "Kuşluk vakti sana geleceğim" dedi ve yanından ayrıldı. Ertesi sabah kuşluk vakti olunca Cabir'in hurma bahçesine gitti. Bir yandan bahçede dolaşırken bir yandan da mahsulün bereketli olması için dua etti. Ve hasat zamanı hurmalar öyle bereketlendi ki Cabir borçlarının tamamını ödedi. Hatta bir miktar hurma da kendisine kaldı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Beynemâ raculun yemşî bitariqin iştedde aleyhil ataş, fevecede bi'ran fenezele fîhâ feşerib. ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
3: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır," buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin, buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın, buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir

peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu. Muaviye'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Abdullah bin Şehir radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra

Sonra şöyle buyurdu: "Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır."

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

0: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana, bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip 2 yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyrulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş: "O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor. "Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Mala yani, faydasız sözler, lüzumsuz işler. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mala yani'yi, faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Rıdvan biatine katılmış olan sahabilerden Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni bir gün yeğenini yerden taş alıp etrafına rastgele fırlatırken görür. Bunun üzerine hiçbir amacı ve faydası olmayan bu davranışın Allah Resulü tarafından hoş görülmediğini ve yasaklandığını hatırlatarak ona şöyle der. Böyle taş atma. Çünkü Resulullah taş atmaktan hoşlanmazdı ve bunu men ederdi. Zira onunla ne avlanır ne de düşman yakalanır. Ancak bu taş ya diş kırar ya da gözü kör eder. Yeğenini bu sözlerle sapanla taş atmak gibi hiçbir yararı olmayan, aksine tehlikeli olabilecek bir davranıştan sakındıran Abdullah, bir süre sonra onun yine aynı davranışa devam ettiğini görünce ona kızarak, ''Ben sana Resulullah'ın böyle taş atmayı yasakladığını söylüyorum ama sen hala taş atıyorsun, seninle konuşmayacağım.'' dedi.

kişiyi ilgilendirmeyen, onun için bir anlam ve değer taşımayan manasındaki mala yani tabiri, insanın ne kendisine ne çevresine hiçbir faydası olmayan işler ve gereksizce söylenen sözler için kullanılır. Mala yani, yapıldığı takdirde kişiye herhangi bir katkı sağlamayan, yapılmadığındaysa hiçbir şey kaybettirmeyen, ne dünyaya ne de ahirete bir faydası dokunan boş işlerdir. Hiçbir hedef gözetilmeden maksatsız ve manasız bir şekilde gerçekleşen sözler, fiiller, hatta düşünceler malayaniye dahildir. İslam, bir gaye için dünyaya gönderilen insanın hayatını doğru yoldan ayrılmadan yararlı ve hayırlı işler yaparak, kötü, zararlı ve faydasız şeylerden uzak durarak geçirmesi gerektiği anlayışını esas almıştır. Bunun bilincinde olan Peygamberimiz, insanın İslam'ın getirdiği ilkeler çerçevesinde yaratılış amacına uygun bir hayat sürmesini hedeflemiş, bu hedefe uygun olarak yaşamış ve ashabına da yol göstermiştir. Böylece onların hem düşünceleriyle hem de söz ve amelleriyle Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan olgun insanlar olmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu yüzden Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir diye tanımladığı Müslümanın davranışlarının anlamlı olmasını istemiş ve kişinin Müslümanlığının güzelliğini anlamsız hareketlerden kaçınmasıyla ilişkilendirmiştir. Bu hususta malayaniyi, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyuran Allah Resulü, insanın boş şeylerle meşgul olmadığı ölçüde inancına layık bir ahlaka sahip olabileceğini bildirmiştir. Kişinin İslam'a inandıktan sonra onu en güzel şekilde davranışlarına yansıtmasını, malayaniyi terk etmesine bağlayan bu hadiste, İmanın kemale ermesi ve ihsan makamına ulaşması malayaninin terkiyle ilişkilendirilmiştir. Nitekim bulunduğu ahlak ve fazilet makamına kendisini neyin yükselttiği Lokman aleyhisselama sorulduğunda, doğru sözlü olmak, emanete riayet etmek ve malayaniyi terk etmek cevabını vermiştir. Malayani olarak görülen ve terk edilmesi gereken davranışlar, kişisel tercihlere göre değil, İslam'ın ilkeleri ve bu ilkelerle bağdaşan akli ve örfi hükümler göz önünde bulundurularak belirlenir. Buna göre İslam'ın kesin olarak yasakladığı haramlarla birlikte şüpheli şeyler, mekruhlar ve kişiye göre değişen ve gereksiz görülen mübahlar da bu kapsama dahildir. Esasında insanın dünya ve ahireti için yararlı olmayan

yan, yakın ve uzak çevresine fayda sağlamayan, bununla beraber zarara ve günaha sebep olabilecek söz ve davranışlar malayani olarak görülmüştür. Özellikle insanın diline hakim olmasının zorluğu nedeniyle dinimizde gereksiz konuşma ve boş sözlerden kaçınma üzerinde durulmuştur. Bu konuda Yüce Allah, müminlerin boş söz ve davranışlardan yüz çevirdiklerini bildirmiş, Peygamberimiz de ya hayır söylemek ya da susmak prensibi gereği Allah'a ve ahirete inanan bir insanın hayırlı gerekli sözler dışında boş söz sarf etmeyeceğini söylemiş ve diline hakim olan insanların cennette mükafatlandırılacaklarını müjdelemiştir. Fuzuli konuşmaları hiçbir zaman tercih etmeyen Resul-i Ekrem, lüzumsuz ve Allah'ın razı olmayacağı bir söz söylememiş, Allah'ın adının zikredilmediği konuşmaları değersiz görerek ashabını bundan sakındırmış, onlardan bu tür konuşmaların yapıldığı bir toplulukta bulundukları zaman, oradan ayrılırken Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma dilemelerini istemiştir. Müslümanın niteliksiz ve amaçsız konuşup gevezelik yapmasını yasaklamış ve bu bağlamda boş yere yapılan yeminleri hoş görmemiştir. Özellikle alışverişte boş söz, yemin ve yalana sıkça başvurulması dolayısıyla tacirlerden bol sadakayla kazançlarını temizlemelerini istemiştir. Her ne şekilde olursa olsun boş konuşmaları Müslümanın karakteriyle bağdaştırmayan Allah Resulü, insanları güldürmek için yalan yanlış konuşanlara yazıklar olsun diyerek sitem etmiş, eğlence amaçlı da olsa doğru yoldan insanı saptıran sözlerde hayır olmadığını bildirerek bunları yasaklamıştır. Bunların yanı sıra kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda sorduğu gereksiz sorularda malayani olarak nitelendirilmektedir. Öyle ki kendisine lüzumsuz şeyler soranları Peygamberimiz uyarmış, hatta gereksiz yere malı israf etmek veya boş yere konuşarak dedikodu etmek gibi her türlü aşırı ve lüzumsuz davranışa karşı çıkmıştır. Ayrıca faydası olmayan oyun ve oyalanma şeklindeki her fiili batıl ve anlamsız bulmuş, kişinin yeteneklerini geliştiren faydalı ve o dönemin şartlarının gerektirdiği atıcılık, binicilik, yüzücülük gibi spor ve oyunları öğrenmeyi tavsiye etmiştir. Faydası olmayan ilimden dahi Allah'a sığınarak yararlı işlere talip olmanın önemini vurgulamış, faydasız işlerin insanın ahiret hayatına olumsuz etki edeceğini bildirmiştir. Nitekim bir defasında ashabtan biri vefat etmiş ve çevresindekiler onun cennetlik olduğunu söylemişlerdi. Allah Resulü ise onlara bunun bilinemeyeceğini, zira o kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir konuda lüzumsuz sözler sarf etmiş olabileceğini söylemiş ve böylece malayani işleri insanın cennete girmesini engelleyecek davranışlar arasında zikretmiştir. Dolayısıyla Resulullah, insanın ömrünü faydalı işlere harcaması gerektiğini ve onun ahirette ömrünü nerede geçirdiği sorusuna muhatap olacağını bildirmiştir. Oysa bazen şeytanın, bazen de tembellik ve gaflete kapılan nefsin telkinleriyle insan, kendisine hiçbir fayda vermeyen, zaman israfına neden olan davranışlar içinde bulabilmektedir. Bu yüzden Yüce Yaratan, kullarına hayatın yalnızca bir kez verildiğini, zamanın değerinin bilinerek ömrün hakkının verilmesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmıştır. Nitekim günümüz insanının en çok ihtiyaç hissettiği, çoğu kez yokluğundan yakındığı bir değerdir zaman. Her insan zaman bulamamaktan şikayetçi olmakla birlikte, zaman sıkıntısı çekenlerin onu iyi planlayamayıp boşa geçirenler olduğu da görülmektedir. Özellikle bugün iletişim araçlarının çeşitlenip çoğalması, teknolojik aletlerin yaygınlaşmasıyla zaman sıkıntısı daha çok hissedilir olmuştur. Bazen birer zaman tuzağı olabilen bazı televizyon programları, internet siteleri, oyunlar, platformlar, diziler, magazin edebiyatı adeta bir malayani sektörü meydana getirmiştir. Bir eğlence kültürüymüş gibi gösterilerek özellikle gençlere özendirilen bu boş işler farkında olmadan kişinin ömrünü çalmakta, insani ve ahlaki değerleri yozlaştırırken insanı kendisine yabancılaştırmaktadır. Malayani olarak vasıflanan ve insanın kendisine, çevresine, dünya ve ahiret hayatına bir faydası olmayan davranışlar
kişiyi asıl uğraşması gereken şeylerden alıkoymakta, amellerin Allah için onun rızası gözetilerek yapılması gerektiğini unutturmakta ve kişiyi yapmakla emrolunduğu ibadet ve taatten uzaklaştırmaktadır. Oysa Müslüman, zararlıya ve faydasıza değil, her iki alemde de yararlı olan amellere yönelmeli, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur buyruğunun farkında olmalıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. "Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum," cevabını aldı. "Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var?" dedi. O da, "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum," dedi. Bunun üzerine melek, "Ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor," dedi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
1: Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selman ise, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize, size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selman ise, "Hayır," demiş ve muhasara

altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş, 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah,

0: bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler İçinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın. Ve müşteri kızıştırmayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine 1 aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yasil rahimah.
3: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak, akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik, maalesef her dönemde vardır. İslam dininde akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.
1: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?" diye sorulmuş. Peygamber Efendimiz, "Kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır." cevabını vermişti.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
2: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
1: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
2: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
3: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız.
1: O gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye'yi geldi ve aramıza fitne soktu.
4: O ne?
2: Ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
2: Aman yarabbi, bu kan.
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
2: Şimdi girdi çadıra. Sad'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
2: Peygamberimize haber verdiler.
5: Sa'd bin Muaz Vakı kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
6: Ah oğlum, senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum.
0: 99. bölüm.
5: Sa'd bin Muaz'ın vefatı peygamberimizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Ümeyr'e ilk iman edenlerden biriydi Sa'd. Onun vesilesiyle kabilesi de İslam'ı kabul etmişti. Peygamberimizi maddi manevi her yönüyle destekleyen ve her fırsatta ona yalnız olmadığını hissettiren bu güzel insanın ölümü Medine'yi yasa boğmuştu. Hanımlar Sa'd'in annesine taziyede bulunmak için akın akın evine geliyorlardı.
7: Ayşe sen misin? Hoş geldin, buyur içeri.
8: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
8: Allah sabır versin. Taziye için gelmiştim. Sa'd'ın annesi müsait mi?
7: Tabii. İçeride taziye için gelen misafirlerini ağırlıyor.
8: Şu yemeği alıver sana zahmet.
7: Zahmet etmişsiniz. Elleriniz dert görmesin.
8: Afiyet olsun.
7: Ayakta kalmayın. İçeri geçin lütfen. Teyze, bak müminlerin annesi ziyaretine gelmiş.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Ayşe. Şöyle buyur, otur.
8: Resulullah'ın sana selamı var.
9: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın elçisi bu zor günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de öyle. Allah sizden razı olsun. Peygamberimiz daha bu sabah birini gönderip bir ihtiyacımız olup olmadığını sordurmuş.
8: Sa'd'ı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen.
9: Oğlum, Sa'd'ım Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şehadet şerbetini içirdi.
8: Ne mutlu ona, hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu. Biliyor musun peygamberimiz ne der? Resulullah'tan önce ölen müminler onun duasını aldıkları için şanslılarmış. Sa'd da peygamber duasına nail olanlardan.
9: Evet yavrum. Onun dizlerinde son nefesini verdi. Onu kabre o indirdi. Elbette büyük bir lütuf bu. Allah bize peygamberimizin acısını yaşatmasın.
8: Amin.
9: O yanımızdayken her şeye dayanılır da o olmazsa ne yaparız bilmem. Sa'd'ım için üzülmüyorum. Elinden geleni yaptı. Canı gönülden istediği şehadet nasip oldu. Üstelik bize ihanet edip iki ateş arasında bırakan Yahudilerin sonunu görmeden de canını teslim etmedi.
8: Tam da istediği gibi.

0: Yaralandığında öyle dua etmiş değil mi?
1: Evet. Aynen dua ettiği gibi şehit oldu. Dedim ya evladım adına üzülmüyorum. Allah'ın izniyle o en güzel makamların sahibi olacak. Ama hasret, hasret dayanılmaz bir şey yavrum.
0: Ah, bilmez miyim? Allah sana güç kuvvet ve sabr-ı cemil versin.
1: Amin kızım, amin.
0: Resulullah ölenin ardından aşırı övgüde bulunulmasından hoşlanmaz. Yas tutanları da bu konuda uyarır. Cenazede dikkatimi çekti. Senin söylediklerinin hiçbirine karşı çıkmadı. Hatta Sa'd'ın annesi oğlunu nasıl övse yeridir demiş. Sana da sabretmeni ve artık üzülmemeni söylüyor. Çünkü Sa'd arzu ettiği şekilde Rabbine kavuşmanın huzuru içindeymiş.
1: Ne büyük bir müjde bu. Resulullah oğlumun ne halde olduğunu mu görmüş?
0: Evet, sana da artık onun adına üzülme diye haber gönderdi.
1: Şükürler olsun. Allah'ım bana cennette oğlumla hasret gidermeyi nasip et.
0: Amin.

0: Medine Mescidi'nde güzel bir seher vaktiydi. Sabah namazını Peygamberimizle birlikte kılmış olan ashab-ı kiram, adetleri olduğu üzere Peygamberimize sorular soruyor, kimileri de gece gördüğü rüyaları tabir ettiriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmaları dikkatle dinliyor, Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri zihnine ve gönlüne nakşediyordu.
1: Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım, bana da böyle rüyalar göstersen de Resulüne tabir ettirsem.
0: Aynı günün akşamında Hazreti Ömer'in evinde aile arasında tatlı bir muhabbet ortamı oluşmuştu.
2: Abdullah, babanı yeterince dinledik. Sen anlat bakalım oğlum, günün nasıl geçti? Yeni bir şeyler öğrendin mi?
3: Baba, annem çok konuşuyorsun mu demek istedi sana.
4: Biraz da oğlunu dinlemek istiyor sanırım.
1: Anlatayım o zaman anne. Sabah namazından sonra her zamanki gibi Peygamberimizin çevresinde oturup sohbet ettik. Günün o saatinde Resulullah'ın yanında olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Hem zaman öyle bereketleniyor ki saatlerce yanında kalmışız gibi hissediyorum.
4: Peygamberimizin duası var ya, Allah'ım günün ilk saatlerini ümmetim için bereketli eyle diye.
1: Gerçekten de öyle baba. O saatler hem çok bereketli hem de çok feyizli oluyor. Henüz sıcak bastırmamış mis gibi bir hava.
2: Bunun tadını en iyi sen çıkarıyorsun Abdullah. Çoğunlukla suffede kalıyorsun. Biz sana hasret kalıyoruz ama olsun. Peygamberimizin yanında ne kadar vakit geçirirsen o kadar kârdır.
1: Doğru söylüyorsun anneciğim. Ben de her fırsatta onu görmeye çalışıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz bir soru sordu ve kimse cevabını bilemedi. Benimse aklıma gelen cevap doğruymuş. Ama söyleyemedim.
4: Neden söyleyemedin ki?
2: Dur bakayım. Baştan anlat da biz de öğrenelim.
1: Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Babam, Ebu Bekir, Osman, ben ve diğerleri 10 kişi kadardık. Bir adam peygamberimize hurma özü ikram etti.
3: O da ne lezzetli bir şeydir. Bu sene bizim hurmalardan çıkmadı mı baba?
4: Ağaçların tepeleri yeni tomurcuklandı. Bir müddet sonra bizimkilerden de çıkar.
3: Süt gibi olur ama tadını hiçbir tatlıya değişmem.
4: Çıktığında getiririm sana, merak etme.
3: Tamam, konuyu dağıttım. Kusura bakma Abdullah, sen devam et.
1: Önemli değil abla. Resulullah onu içtikten sonra şöyle dedi. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladı. Ama kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada benim içimden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandım ve sustum. Sonra insanlar Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istedi. O da bu hurma ağacıdır dedi.
4: Peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim.
1: Senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim. Sonuçta siz benden iyi bilirsiniz.
2: İnce düşünceli, güzel oğlum benim. Aferin sana. Hadi artık yatalım. Sabah namazına kalkmakta zorlanmayalım.
4: Hadi bakalım. Allah rahatlık versin.
1: Hayırlı geceler.
2: Hayırlı geceler oğlum.
1: Allah'ım, neredeyim ben? Karşıdan gelen büyük varlıklar da ne? Ellerinde demir sopalar var. Beni nereye götürüyorsunuz? Yardım edin! Sesini duyan yok mu? Odanı, cehennem mi burası? Bırakın beni! Bırakın beni! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım.
0: Melek ona, Abdullah, ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, dedi.
1: Allah'ım çok şükür. Ya Rabbi, azabından sana sığınırım. Dur bir dakika, beni götürmeye devam ediyorlar. Bana yardım et.
0: Melek onların da görevli melekler olduğunu, kendisine gösterecekleri şeyler olduğunu söyledi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sığınıyorum. Cehennemin yanına geldik. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş. Uğultusu ne kadar uzaktan duyuluyor. Allah'ım muhafaza eyle. İçinde insanlar görüyorum. Bunlar Kureyş'ten tanıdığım adamlar. Babamın arkadaşları. Kureyş'in ileri gelenleri. Yo, bakamayacağım. Ne olur zorlamayın. Baş aşağı zincirlere asılmışlar. Nasıl bir azap bu Allah'ım? Allah'ım sana iman ediyorum. Resulüne iman ediyorum. Azabın haktır. Bize merhametinle muamele et. Bizi cehennem azabından koru. Oh, nihayet uzaklaştırıyorlar beni buradan. Oh, çok şükür rüyaymış. Ne kadar dehşetliydi. Ya kurtulamasaydım? Allah'ım doğru yoldan ayırma. Yardımını esirgeme. Kalkıp bir abdest alayım. Kendime gelirim belki. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. İki rekat namaz kılayım. Abdullah. Rüya görmek istiyordun, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin.
5: Allahu Ekber, Allah.
1: Tam da namaz vakti olmuş. Bismillah.

0: Abdullah'ın içi içine sığmıyordu. Gördüğü rüya nasıl yorumlanacaktı merak içindeydi. Namazın ardından peygamberimize rüyasını anlattı. Resulullah da meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı.
1: "Namazlarımı kılıyorum. Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum. Bu olsa olsa gece namazıdır. Teheccüde kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum, bundan sonra Resulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım. Seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede bana yardımcı ol."
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ebu Bekir'in radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi. Gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Evet.
1: Onun için Amr, iyice emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
2: Haklısın dayı.
1: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve

0: gölgesinde uyur.
1: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
0: Biz de bir çöldeyiz Amur. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
1: Nasıl yani?
0: Ruhumuz Amur. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
1: Nasıl olacak bu?
0: Sanırım o bahçeyi buldum.
1: Nerede?
0: Mekke'de.
1: Mekke'de mi?
0: Evet.
1: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
0: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
1: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
0: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
2: Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
0: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
0: Anlamadım.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
0: Ne demek bu?
2: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
0: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
2: Mekke'de. Ahmet.
0: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amur.
1: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
0: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş.
3: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Namus.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Namus. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amr. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mektubu okuyan Eşeyc lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeyc olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin

0: Geri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
1: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
2: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
1: Su için. Gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
3: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
1: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
2: Evet. Allah'ın Resulü'nü görmeye geldik.
1: Kimlerdensiniz?
2: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
1: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
2: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
4: Yok, hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulü'nü görmeye gidelim.
1: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
2: Allah senden razı olsun.
1: Amin, sizlerden de.
0: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
2: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
0: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
0: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
5: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağaç

ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese onu öldürebilir miyim diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz onu öldürme buyurdu. Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi diyen Miktada onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine haydi ailelerinizin yanına dönün. Orada yaşayın. Onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

0: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
1: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.

Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir."
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
3: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda,

namaz için hazırlandı. Selman ona uyu dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine uyu dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya işte şimdi kalk dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver, dedi. Ebu Derda, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman doğru söylemiş, buyurdu.

Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
1: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayna kimine aksını gösterir, kimine ardını. Sen ne görmek istersen onu görürsün. Meylin neyse bu ahir ömründe onu görürsün. Kalbin sandıklarında neyi saklarsan o niyetle görürsün dünyayı. Yüzyıllar evvelden uyarır Efendimiz, der ki bizlere, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir çiçek misal, rengini severiz, yaprakları dikkatimizi çeker, alırız elimize ve tüm güzelliğini hissetmek için derin derin çekeriz içimize kokusunu, ama kokusu yoksa tam manasıyla güzelliği bütünleşmiş olur mu? İnsanı da bu çiçek gibi düşünmeliyiz. Görünüşü ne kadar etkileyici olsa da, malı mülkü ne kadar gösterişli olsa da, kalbinin taşıdığı güzellikler görünmezse, niyetleri salih olmazsa neye yarar çabası? Güneş ışığını yansıtırken bir çiçeğe, rüzgar açarken bir tohumun yolunu karşılık bekler mi? Yağmur düşerken toprağa gölgesini düşünür mü? Gerçek değer kalpte, niyette ve ahlakta gizlidir. Kalplerde açan iyi niyet, sabırla mayalanan merhamet çiçekleri, sevgiyle yeşeren iyilik fidanları. Allah katında bizi güzelleştirecek gerçek hazineler bunlar. Ruhumuzdaki çırpınışlar, içimizdeki dualar, kimseye göstermeden paylaştığımız sevgiler, onun nazarında birer yıldız gibi parlar. Kalbin niyeti güzelse eğer, dışarıya yansıyan her şey de güzel olur. Allah kalplerin aynasına düşen en hakiki ışığa bakar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ameller niyetlere göredir ve her kişi ancak niyet ettiği şeyin karşılığını alır. Niyetin samimiyeti, hayatın en sessiz sandığımız köşelerinde dahi gösterir kendini. Bir bakışta, bir sözde, bir dokunuşta mesela. Halis bir niyetle yapılan küçük bir amel, görünmez sanırız ama yanılırız. Küçük bir gülümseme, kimse bilmeden yapılan bir yardım, her şeye rağmen kalp kırmamaya gösterilen özen. Bunlar görünmez olabilir ama Allah'ın katında her biri çok değerlidir. Unutma, unutma. Görünüş geçici, niyet ve ahlak ebedidir.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeridir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men ada meridan nada munadim minas sema. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
2: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görülmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: 40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim," buyurdu.

Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam." dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler.

0: Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin." buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen

0: bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.
1: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," deyince Resulullah, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurdu.

0: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter." Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır." Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: "Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
3: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah'ın katındandır" diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız." Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayrıma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır.
5: Kırk hadiste iman.

radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.
1: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferina hâzâl birra ve takvâ ve minel amel mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ahiret, sonsuzluk yurdu. Cabir'in işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kevser iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Sırat köprüsü nedir ya Resulallah diye soruldu. Resulullah şöyle buyurdu. Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid'de bulunan sağdan denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminlerin bazısı göz kırpacak kadar az bir zamanda, bazısı şimşek gibi, bazısı rüzgar, bazısı kuş gibi, bazısı da iyi cins yürük, at ve deve gibi hızla sıratı geçecekler. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salını vermiş. Kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış. Ebu Hureyre bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak vahşetti?" diye sordu. Resulullah şöyle cevap verdi. "Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir." Ebu Musa el-Eş'ali'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bana şefaat etme ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercih yapma fırsatı verildi. Ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir. Siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır, aksine şefaatim günahkarlar, çok hata işleyenler ve arınması gerekenler içindir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben Adem oğlunun efendisi, kabri ilk açılacak olan, İlk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanın. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
1: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İnne's sidqa yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenne ve innel racule le yasduku hatta yuktebe siddiqa ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule le yekzibu hatta yuktebe kezzaba.
3: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz, hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
2: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü Miraca çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

0: إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir, dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim, dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım, dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum, dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi, dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git.'' şeklinde cevap vermişti.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Beni Rebia kabilesi Bahreyn ve Fırat kıyılarından başlamak üzere Arabistan ortalarına kadar yayılan topraklarda yaşardı. Bu kabilenin Abdülkays koluna mensup olan Abdullah bin Avf el-Abdi ince düşünceli, ihtiyatlı ve yumuşak başlı biriydi. Ona Eşhec derlerdi. Eşhec, Arap lisanında alnında derin bir yara izi olan manasına gelirdi. Eşhec yeni şeyler öğrenmeyi sever, farklı insanlarla sohbet eder ve merakının peşinden giderdi. Yine öyle olmuş, yeni bir söz işitmiş ve işittiği sözün peşine düşmüştü. Kız kardeşinin oğlu Amr bin Abdülkays'ı yanına çağırdı ve ona bir görev verdi.
1: Gel bakalım Amr, ben de seni bekliyordum. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk dayı, nasılsın?
1: Şu işlerimizi halledersek daha iyi olacak.
2: Ben de yardım edeyim de bir an önce bitirelim.
1: Yok yok, gerek yok Amr. Hurmalar develere yüklendi, gerisi ufak tefek işler. Onları da hallederler zaten.
2: Peki.
1: Sen dinlenmene bak. Yarın sabah bunları Mekke'ye sen götüreceksin.
2: Sen gelmeyecek misin dayı?
1: Hayır, benim burada işlerim var.
2: Tamam, nasıl dersen öyle yaparım. Götürür, satar, gelirim.
1: Yalnız bir şey daha var senden isteyeceğim.
2: Buyur dayı, nedir isteğin?
1: Bak Amr, şu hurma bahçesine bak, ne görüyorsun?
2: Çok güzel bir bahçe görüyorum. Güzel hurmalar yetişiyor bu bahçede.
1: Bir de etrafına bak şimdi. Ne görüyorsun?
2: Kum. Çölün kumlarını görüyorum.
1: Kimse var mı o kumlarda?
2: Hayır. Bu sıcakta kimse o kumlarda durmak istemez.
1: Doğru. Kimse bu sıcağın altında yanmak istemez. Onun için herkes şu gördüğün hurma ağaçlarının gölgesinde serinlemeye, bahçedeki kuyudan da su içmeye geliyor.
2: Öyle. Eğer çöldeysen suyu gördüğün yere gidersin.
1: Ama çölde her gördüğün suya gitmemelisin Amr. Çöl insanın aklına türlü oyunlar oynar, karşısına vahalar çıkarır. Gördüğün gerçek midir yoksa hayal midir bilemezsin.
2: Doğru.
1: Susuzluğun ne kadar çoksa hayallerin de o kadar çoğalır. Aklın sana şırıl şırıl akan buz gibi ırmaklar akıtır, yemyeşil vahalar gösterir. Eğer hepsinin peşinden koşmaya kalkarsan çölde yitip gidersin.
2: Hı hı, evet.
1: Onun için Amr iyice

0: emin olmalısın. Suyun temiz olduğundan ve bir hayalin peşinden koşmadığından iyice emin olmalısın.
1: Haklısın dayı.
0: Bu kumlar nice insan yuttular ve nicelerini de yutacaklar. Çölde kaybolmanın ahvali budur. Lakin böyle bir bahçe olursa o zaman durum değişir. İnsanlar yolunu şaşırıp kaybolmaz. Yemişinden yer, kuyusundan su içer ve gölgesinde uyur.
1: Bu dediklerinde haklısın ama nereye varmak istediğini anlamadım.
0: Biz de bir çöldeyiz Amir. Bir bahçe bulamaz, karnımızı doyuramaz ve suyundan içemezsek çölün kumlarında yitip gideceğiz.
1: Nasıl yani?
0: Ruhumuz Amir. Onun besleneceği bir bahçe gerek bize.
1: Nasıl olacak bu?
0: Sanırım o bahçeyi buldum.
1: Nerede?
0: Mekke'de.
1: Mekke'de mi?
0: Evet.
1: İyi de nasıl buldun? Nereden öğrendin?
0: Şu konuştuğum rahibi bilirsin. Hani iri kulakları olan zayıf adam.
1: Evet, sizi birkaç defa konuşurken görmüştüm.
0: İyi biridir o. Gözleri duru bakar. Onunla zaman zaman sohbet ederiz. Kalbindeki sükuneti severim. Dili de zehirli değildir. Geçenlerde yine böyle konuşurken bana bir sır vermek istediğini söyledi. Bana uzun uzun baktı. Sonra etrafı dinledi. Bizi duyan kimse olmadığına emin olduktan sonra, Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var dedi.
2: Abdullah kulak ver, beni dinle, sana diyeceklerim var.
0: Dinliyorum, senin sözlerin bana dostça gelir.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu Abdullah.
0: Anlamadım.
2: Ateş söndü, göl kurudu ve onun yıldızı doğdu.
0: Ne demek bu?
2: Gökte övülen, yerde güvenilen elçi geldi Abdullah. Son elçi, Tanrı'nın son elçisi.
0: Son elçi geldi mi? Nerede? Kim?
2: Mekke'de. Ahmet.
0: Şimdi senden Mekke'ye gidip onu araştırmanı istiyorum Amur.
1: Anladım, tamam. Gidip onu bulacağım.
0: Şimdi git, iyice dinle. Yarın sabah yola koyul ve bak bakalım ruhumuzun bahçesi Mekke'de miymiş.
3: Amr bin Abdülkays Mekke'ye geldi, ticaret mallarını sattı ve Hazreti Peygamber'i araştırmaya başladı. Allah'ın kutlu elçisinin hakkında öğrendiği her yeni bilgi Amr bin Abdülkays'ı yeni duygulara sevk ediyor ve gönlünde bir tohum filizlendiriyordu. Bu duygu Amr'ın tüm ruhunu sardı ve kendisini Resulullah'ın karşısında buldu. Amr bin Abdülkays İslam'ı kabul etti ve Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Amr'a kabilesine hitaben yazılmış bir mektup verdi. Onları İslam'a davet ediyordu. Amr sevinçle kabilesinin yaşadığı toprakların yolunu tuttu. Dayısı Abdullah bin Avf el-Abdi'nin yanına gidiyordu. Onu nerede bulacağını biliyordu.

0: Hoş geldin Namur.
1: Hoş bulduk dayı.
0: Dur sana bir bakayım.
1: Bak bakalım.
0: Tanıdığım ve sevdiğim bir yüz. Aa, sana baktığımda kardeşimi de görüyorum. Bu yüzü görmek beni mutlu ediyor. Ama şimdi daha da güzelleşmiş. Gözlerin daha bir parlak hale gelmiş Amur. Nedir seni böyle sevindiren?
1: Onu gördüm. Onunla konuştum. Bahçemizi buldum dayı. Yemyeşil.
0: Anlat. Anlat Amur. Bana ondan bahset.
1: Herkes ona güveniyor. Doğru sözlü olduğunu biliyor. Geniş bir bilgiye sahip. Söyledikleri insan kelamının ötesinde sözler. Bugüne kadar hiç böyle sözler işitmemiştim. Onunla konuştuğumda gönlümde ırmaklar akıyor gibi hissettim. Onu dinledim ve onun dinini kabul ettim. İslam'ı seçtim. Bir olan Allah'a, ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
0: Demek yüzüne aydınlık getiren şey bu.
1: Gönlüm ferahladı. Yeniden doğmuş gibiyim.
0: Gerçekten böyle mi hissediyorsun?
1: Evet.
0: Peki başka bir şey söyledi mi?
1: Kabilemizi İslam'a davet eden bir mektup gönderdi. Burada olacaktı. Al bakalım.
0: Ver bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mektubu okuyan Eşej lakablı Abdullah bin Avf el-Abdi Müslüman oldu. Ancak mektubu kabile halkına göstermenin henüz uygun olmadığını düşündü. Fakat bir süre sonra mektubu açıklayarak İslamiyet'i yaymaya başladı. Başta Eşeci olmak üzere İslamiyet'i kabul edenlerden kabilenin ileri gelenleri Resul-i Ekrem'i görmek üzere Medine'ye gitmeye karar verdiler. Heyetler yılı olarak anılan hicretin 9. senesinde Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişiden oluşan bu kafile Allah'ın Resulünü görmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı.
1: Hoş geldiniz. Yorgun görünüyorsunuz. Belli ki uzaklardan geliyorsunuz.
2: Evet öyle. Uzun bir yoldan geliyoruz.
1: Su için. Gölgelikte dinlenin ve ikramlarımızdan tadın lütfen. Misafirlere su verin. Sofra kurun, karınlarını doyursunlar.
3: Tamam, hemen hazırlıyoruz.
1: Görüyorum ki yükünüz yok. Ticaret kafilesi değilsiniz. O halde buraya gelmenizin tek bir nedeni kalıyor geriye.
2: Evet, Allah'ın Resulünü görmeye geldik.
1: Kimlerdensiniz?
2: Beni Rebiya kabilesinin Abdülkays kolundanız. Ben Abdullah bin Avf el-Abdi.
1: Allah'ın Resulü mescitte. Onu orada ziyaret edebilirsiniz ama evvela soframıza buyurun. Uyuyup dinlenmek isterseniz de sizi misafir ederim.
2: Konukseverliğiniz için müteşekkiriz. Ne dersiniz dostlarım? Uyuyup dinlenmek ister misiniz?
4: Yok, hayır, beklemeyelim. Bir an önce Allah'ın Resulünü görmeye gidelim.
1: Siz nasıl isterseniz. Şu yolu takip ederseniz mescide varacaksınız.
2: Allah senden razı olsun.
1: Amin, sizlerden de.
0: Kafile bir an önce Allah'ın Resulünü görme niyetindeydi. Ancak Abdullah bin Avf el-Abdi öyle yapmadı. Önce iyice temizlendi ve yeni bir elbise giydikten sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Kutlu Nebi onları hoş geldiniz diyerek karşıladı. Hazreti Peygamber'in karşılamasının ardından heyet adına Abdullah bin Avf söz aldı.
2: Ey Allah'ın Resulü, bizler uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşıyor. Onun için ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, bize nasihatte bulun, özlü şeyler tavsiye et. Biz de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarını anlatalım. Bu da cennete girmemize vesile olsun.
0: Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyledi. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
0: Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Cahiliye devrinde şarap için kullanılan topraktan ve ağaçtan yapılmış kapları meşrubat için kullanmalarını da yasakladı. Daha sonra da söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Yüzünüz gözlerimizi, sözünüz gönüllerimizi ferahlattı.
0: Kutlu Nebi alnında derin yara izi olan bu adama baktı ve dudaklarında bir tebessüm oluştu. Sonra ona sende Allah'ın sevdiği iki meziyet var, hilm ve haya diyerek iltifatta bulundu. Eşhec utandı, başını eğdi ve ıslanan gözlerini sildi. Yüzü yaralı olan bu adam ömrü boyunca aradığı yemyeşil bahçenin koca ağacı altında gönlüne soğuk pınarlar akıyormuşçasına mutluluğu damarlarında hissederek Hazreti Peygamber'in huzurundan ayrıldı ve ruhunun bahçesinden yurdunun bahçesine doğru yola çıktı.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli, Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz, cevabını verdi.
1: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Mücevherlere sahip bir fakir, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Medine'de Peygamber Mescidi'nin hemen bitişiğinde, üzeri hurma dallarıyla örtülü bir gölgelik ve bu gölgeliği yuva bellemiş bir garip yürek. Ne ailesi ne malı vardı onun. Tek sermayesi, Allah ve Resulüne duyduğu derin muhabbeti. Bu muhabbet onun için dünya ve içindeki her şeyden daha değerliydi. Bu yüzden günlerini çok sevdiği peygamberinin yanında geçirirdi hep. Onun her bir meclisine katılır, her bir sözüne dikkat kesilir ve ilgiyle onu dinlerdi. Dinlemek onun için asla pasif bir eylem değildi. Dinlemek onun için kulaktan gönle giden esaslı bir işti. Kulağından giren ve Nebi'ye ait olan her bir söz, bir anda adeta bir mücevher olur ve mahfazasında korunurdu. İşte bu mücevherleri korumaktı onun yegane meşgalesi. Böylelikle o, aslında mücevherlere sahip bir fakirdi. İsmi mi? İslam'la tanışmadan evvel, güneşin kulu derlerdi ona. İslam'dan sonra, Rahman'ın kulu oldu. Abdüşşems olan ismi Abdurrahman olarak değişmedi sadece, değişen dünyasıydı. Bir de kedicikleri vardı, çok sevip de kucağından indirmediği. O yüzden isminden çok künyesiyle bilindi. Kedicik babası yani Ebu Hureyre dendi ona, kedilerine izafetle. Ebu Hureyre Yemen'den gelip de peygamberine iman ettiğinden beridir, onun onsuz geçen yıllarını hayıflanarak, onsuz geçen zamanların adeta acısını çıkararak hiç yanından ayrılmadı çok sevdiği Resulünün. İslam'dan uzak kaldığı yıllarını telafi etmek için gecesini de gündüzünü de bu yola adadı. Medineli arkadaşlarının malı mülkü, ilgilenmek zorunda oldukları hurma bahçeleri vardı. Muhacirlerse vakitlerinin çoğunu çarşı pazarda ticaretle geçirirlerdi. Allah Resulünün en yakınlarından olan Hazreti Ebu Bekir'in evi, Mescid-i Nebevi'ye uzak olduğu için, Hazreti Ömer'i de işleri meşgul ettiği için, peygamberle birlikte olma konusunda Ebu Hureyre kadar şanslı değillerdi. O, Nebi'nin hemen yanında Suffe'de yaşar, onun hizmetinde bulunur, karın tokluğuna onun yanından ayrılmazdı. Çoğu zaman peygamberin ikramlarıyla karnını doyurur, onun sofrasından nasiplenirdi. Bununla birlikte çoğu zaman aç gezerdi. Allah Resulü'nün ikramları veya Müslümanların yardımları bulunmadığı vakit karnını doyurmaktan aciz kalır, açlıktan karnına taş dahi bağlardı. Hatta bir defasında açlıktan bayılmıştı da onu deli sanmışlardı. Deli değildi ancak divaneydi belki. Kendini, dünyayı ve dünyalığı unutacak kadar çok severdi peygamberini. Hayatını ona ve onun mübarek sözlerini adayacak kadar onun divanesiydi. Kendisini unutup da günlerce aç gezdiği vakitlerde Allah Resulü onun halinden anlar ve onu hane-i saadetine götürerek yemeğini onunla paylaşırdı. Yine böyle açlığın dayanılmaz bir hal aldığı bir zamanda Medine sokaklarına çıktı Ebu Hureyre. Amacı bir Müslüman kardeşinin derdini anlayıp da açlığını gidermesiydi. İşlek yollardan birinde durup oradan geçenlere bir ayet hakkında bir soru sormaya karar verdi. Soracağı ayeti herkesten çok bilmesine rağmen bu bahaneyle karnının doyurulmasını sağlayabilirdi belki. Arkadaşlarından biri evine çağırıp da ikramda bulunsa şu halde ona ne iyi gelecekti. Kafası bu düşüncelerle meşgulken birden Hazreti Ebubekir'in geldiğini fark etti. Ona bir ayet hakkında soru sordu. Ancak Hazreti Ebubekir biraz konuşup gitti. Kendisini anlamamıştı. Çaresiz boynunu büktü. Derken Ömer'in yaklaştığını gördü. Ona da aynı şekilde bir ayet sordu. Amacı belliydi ancak Ömer de onun halinden anlamamış, bir şeyler anlatıp gitmişti. Sonra Allah Resulü göründü. Ebu Hureyre'nin mahzun halinden hemen derdini anladı ve ona tatlı tatlı gülümseyerek "Hadi benimle gel." dedi. Birlikte Allah Resulü'nün evine gittiler. Ebu Hureyre mahcup bir edayla eve girmek için izin istedi. Girmesini söyledi Nebi. Evde ise sadece bir tas süt bulunmaktaydı. Resul-i Ekrem süte baktıktan sonra Ebu Hureyre'ye Suffe'ye gidip orada kim varsa çağırmasını istedi. Allah Resulü evinde bulunan yiyecekleri her zaman İslam'ın misafirleri dediği Suffe talebeleriyle paylaşırdı. Anlaşılan bugün de onlara bu sütten verecekti. Ancak açlıktan kıvranan Ebu Hureyre bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Bir tas süt onca kişiye nasıl yetecek? Hele ki ben bu kadar açken diye içinden geçirdi. Birazcık güç toplayabilmek için o süte en çok kendisinin ihtiyacı olduğu düşüncesiyle istemeyerek de olsa arkadaşlarını çağırmaya gitti. Biraz sonra herkes hane-i saadetteki yerini aldı. Allah Resulü Ebu Hureyre'ye sırasıyla arkadaşlarına kaptaki sütü ikram etmesini söyledi. Ebu Hureyre arkadaşlarına sütü uzattığında her biri kana kana ondan içiyor, bir diğerine veriyordu. O da aynı şekilde doyuncaya kadar sütten içiyor, yanındakine uzatıyordu. Bu şekilde sonuncu arkadaşı da sütten içmiş ve Ebu Hureyre kabı içindeki sütle birlikte Allah Resulüne iade etmişti. Resul-i Ekrem ise kabı aldıktan sonra gülümseyerek ona "Senle ben kaldık, otur sen iç." demişti. Ebu Hureyre sütü almış doyuncaya kadar içmişti. Resulullah biraz daha içmesini söylemiş, o da devam etmişti. Ta ki artık içecek hali kalmamış ve Allah Resulüne dönerek "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı." demişti. Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içmişti. Peygamberin sofrasında sadece mide değil kalp de doyardı. Ve Ebu Hureyre'nin kalbi onun muhabbetinden en çok nasiplenenler arasındaydı. Her şeyden geçip dünyadan yüz çevirip de her anını ona, onun mübarek sözlerine ayırmak ona nasip olmuştu. Öyle ki gündüzleri peygamberinin yanından ayrılmayan Ebu Hureyre, gecesini de üçe ayırır, bir kısmında namaz kılar, bir kısmında uyur, kalanında da Allah Resulü'nün sözlerini müzakere ederdi. Onun en büyük varlığı hafızasına işlediği, her biri birbirinden değerli olan Allah Resulü'nün mübarek sözleriydi. Onun vefatından sonra da Ebu Hureyre, peygamber mescidinde hadisleri nakletmeye devam etti. Çok sevdiği peygamberiyle hangi güzel anısı gözünde canlanırdı bilinmez. Mescid-i Nebevi'de hadis naklederken Ebu Hureyre gözyaşlarına hakim olamazdı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisa.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: ادخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçın. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: Sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
1: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
0: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslami sunneten hasaneten fe umile biha ba'de kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden

0: Sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
1: Kırk hadiste iman.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: لقيط بن صبرة'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeye buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı.

0: cevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
3: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة'nin رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا، فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: عائشة'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de, "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.
0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: عائشة'den رضي الله عنها nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
2: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
2: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
2: Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O Beyt'ten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr Beyt'tendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız.

yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi. Karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

küfreder veya ona sataşırsa ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir. Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: فضالة بن عبيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
2: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
2: Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: Elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
2: Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu dört kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Men istaaza billahi fa'a'izu ve men sa'ala billahi fa'a'tu ve men da'akum fa'ajibu ve men sana'a ileykum ma'rufa fakafi'u. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
3: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini, mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana, koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki, zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.